Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayıbımızda Kesel Xanı'dan aile gece Şincan Pərviş Mülazımıdının süpətini östürüp dərəcəsini yuqur götürüş yolu edigən xəbər deyiqtınladı boludu. Bədən içini körməy durup deyişdin, körgül boludugan qılışqıca, təcrübəsik tayınıp Pərviş qılışdın, akıl baş quruşqıca, Doktorxanada mülazimət qilishdin, işik aldığı berib yetküzüşkice, Şinjanın pərviş işleri texnikidin əndizigice, əndizidin mülazimətkice bolgan bir meydan çoğunqur özgürüşni baştın kəcürdik. Keselxanadın ailigice tutuşudgan bu yol mangan sıri ravallaşdi. Şinjan Tibidaş ve Karmıqıdaki birinci doktorxana Ösüm Keselikleri bölümünün sestralı başlığı Chen Rui'nin yan telefonuna köyüp yarlanan 2 yaşlıq bir balının bütün bədini dağı bilen oralgan. Oqrek sonakinin astıdaki tırnaq çoğunluğudaki becerim teride hayatlıqını saxlaydıgan bir tal suyuqluq nəycisi bar bir parça sörət saxlanğan idi. Bu bala Ot apıtına eğer derecede köyüp yarılanğan bolup, bu tar rayon hem birden bir teşiladığan orun, hem hayatlıqını devamlaştırıştaki halkılık yol idi. Chen Rui, devlet derecelik PICC, yani etrap venası arqılıq merkezi venağa neç kırgızış məxsus bölümünün sestirası bolu süpte bilen, 20 minutta vena yoluğa doğru kırgızıp, müşkül əhvalda kalan balının hayatlıq yolunu açtı. Dastlabki mezgilde neyce ornatışta bütünlüğü beden içini körmeyi durup teşişke tayin alıdığan bolup, muvaffaqiyetlik buluş nisbeti aran 60-70% idi. Bir yanını dəl cayığı təkkizüş üçün doktorxana oltera avaz qatarlıq ilgarı üskünülerini kırgızdı. Chen Rui ve onun kollektibi oltera avaz tasvirini yeni baştan öğünüp, arteriya venağı hüküm kılıp, nervidin özünü kaçırdı. Bu texniki dərəcəsinin östürülüşü nəyici ornatışını bədən içini körmək

Hürmetlik radyoanlıqıcılar, bu sahibimizde kanda kılganda kan besimini tövelletkici doğrularını ilmi işkili boludu degen mezmunda sözləp yerimiz. 5. ayının 17. günü Dünya Yuqur Kan Besim günü. 68 yaşlıq Can Hədinin oxşımığan oralmada kan besimini tövelletidigan 5 xil doğrusu bar idi. Bəzilərini 5 qaysa öz aldığa mıqtarını aşırıp içidigen. Bazılarını əks təsirinin çoğun şikayetini anlayıp, öz aldığa işletişini toxtatkan. Yana kızı tordun seytip alğan, tabii kan besimini tövallitiş çeyi, onun kan besiminin birden yukırlap birden tövallitişini keltürüp çıxargan. Şunun bilen, doktorxanağı berip kesel körsatken. Doktoru sürüştürüş arqılıq doğrunun ölçemlik işletilmesliğinin can hadının kan besimini yaxşı kontrol kılalmasılıqıdaki asaslıq səbəb şikayetini baykıgan. Ameliyyatdan can hadının əhvali ayrım əhval emez. Tövende biz kan besimini tövalletkici doğrulanı ilmi içinin 5 çoğun prinsipini düşündürümüz. Birinci prinsip, yuqur kan besiminin yoşurun öldürüş gücünü eniq tonuş. Kan besiminin davamlıq ölçemden eşip geçişi bütün bədendeki kan tomırlağa karallik bombu orullaştırgan oxşaydı. Kıskırış besimi 130 mm smap törükeden eşip ketkende, her 10 mm smap törüke örligende 1080 xavbi 30%, yürek muskul tıkılmısı xavbi 25% aşıdı. Lekin, yuqur kan besiminin korkunuşluk yeri şoki, 50%'ın artıq bimarda yürek muskul tıkılması, mağaya kan çüşüş qatarlıq eğir ağaşım keselikler körülüştün burun, roşan keselik alametlerini asla his kılığı bulmaydı. Toğru tonuş, yuqur kan besim bimarları sezimege tayinip doğru işsi bulmaydı. Başka iş qatarlıq keselik alametleri körülmegen taqdırdımı ölçemlik doğru içişte çın duruş gerek. Bu xuddi, avtomobil çakının besimi bek yuqur bulup ketkende baldurak tutuş kılış, çak edilip ketkenden keyin andın bir tarap kılışkı bolmaydıqalıqı oxşaydı. İkinci prinsip, doğru işletişte vaqt, miqdar, yöneliş belgeleşini əsli çın tutuş. Üçüncü prinsip, doğru işletişteki bu hata karışlardan saklanış. Bu hata karışlarının birincisi, yeni doğru, kımmet doğruni yakşı doğru deyiş. Kan besimini tövalletiş, önümü doğru bahası bilen münasifetsiz bulup, asaslıqı doğrunun təsir kılış mekanizmi ve kan besimini tövalletiş önümünün davamlışış vaxtı bilen münasifetlik. Doktoru bimarının keselik əhvalığı asasən muvaffaq doğru işiltiş layihəsini tallaydı. İkinci xata qaraş, kan besimi normal bolsa doğrunu toxtutuş. Kan besimini tövəllətkici doğrulanışkəndə kan besimini kontrol qılğılı boludu. Amma yuqur kan besimini davalab saqayt qılıb olmaydı. Doğrunu tuyuqsız toxtatsa, xətri teximu yuqur boludu. Üçüncü xata qaraş, sağlamlıq məhsulatlarını doğrunun ornıq təsitiş. Sap, təbii tərkiblik, sağlamlıq.

0: Lık mahsulatlarının kan besimini tövelletiş rolü nispeten aciz bolup, kan besimini tövelletkici doğrularının ornini basalmaydı. Montizm sağlamlık mahsulatlarını doktorunun körsetmesi boyunca kan besimini tövelletip davalaşta muvaffak koşumca kılış gerek. Törtinç hata karaş, doğru işkenden keyin derhal kan besimini ölçeş. Doğru işçip şik saatten keyin andın doğru öneminin turaklıklık halatını ölçeş. Seherden doğru işçitin burun asası kan besimini ölçep. Doğru işiltiş kan besimi hatiri cedveli turguzuş gerek. Beşinci hata karaş, doğrunun eks tesirgi sel karaş. Süydük heydi gücü doğrula türüdeki doğrulanı işkenden keyin putkolla mağdursuzlansa, kali tövelleştin kelip çıkan buluşu mümkün. Doktorhanığı berip, kandiki kali ve kali tövelleşini keltürüp çıkırış ihtimalı bolgan başka sebeplerini teşürtüş tavsiye kılınıdı. Puli türüdeki doğrulanı işçip, kuruk yötüliş eğir bolgalla doktorunun körsetmesi boyunca şaten türüdeki doğrularga almaştırısı boludu. Törtinci prinsip, haslaşkan doğru işiltiş layihasını tüzüş. Cungu yukur kan besiminin aldını iliş davalaş körsetmesi de, kan besimini tövelletip davalaşının məqsidi, kan besimi nişanıgı yetiş, hem de uzak müddet kan besimini ölçemge yetküzüş bolublu kalmasın, teğimi muhimi, en ahırda yürek, mına, börek ve kan tumur ägeşim keseliklerinin körülüş ve ölüp gitiş umumi xaupini tövelletiş dep körstilgen. Şuna, bimarının kesellik ehvalıga karata, adetta yürek kan tomur kesalliklerinin kozgılış ve ölüp gitiş xaupini tövelletidgan kan besimini tövelletkici doğrulani aldın tallaş. Aldı bilen, her günü bir ketim doğru işkende 24 saat kan besimini önümlük kontrol kılgılı boludgan uzak önümlük doğrulani tallaş gerek. Adetta bimarlar aldı bilen, adetki doğru miktarı bilen davalaşını başlaşı. Eğer bimarının kan besimi 100 mm simap törükide 160'den eşip ketse, ya ki bimarının kan besiminin nişan kımıtıdın 10 mm simap törükide 20'den eşip ketse, ve ya ki 2 doğru bilen davalaş ölçemge yetmegen yokur kan besim bimarlarını birleştirip kan besimini tövelletip davalaş gerek. Dikkat! Diabet kesili bemarları poli şaten türüdeki doğrularını aldın talışı. Hamıldarla poli şaten türüdeki doğrularını işletmesliki. Yerlik boğum ağırkı bemarları süydük aydı gücü doğrula türüdeki doğrularını ehtiyat bilen işletişi gerek. 5. Prinsip. Doğru ölçep tekşürüş, tuzga çek koyuşka dikkat kılış, beden eğirliğini kontrol kılış. Yukur kan besimini davalaşta üşünü kılış, üşünü kılmaslıq prinsipini əsli tutuş gerek. Kanuniyetlik közetiş, doktor bilen bimar pikiri almaştırış, universal başkuruş, öz aldığa doğru tənşimeslik, xalqçıda tarqılıp yürgen reytsipka qarğulaca işenmeslik. Ümittin vazgeçmeslik gerek. Her bir tal kan besimini tövelletkici doğrunun rolunu en zor derecede cari kıldırış salametliki berilgen vədə.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Sulu Şitin Atletalının 6.0 pilosu nüsküsü torgı çıxırıldı. Turmuşunuzga tosal qosuz hämra boludu.
2: Saat 8.20'da Sulu Şitin Atletalının 6.0 pilosu nüsküsü yeniğinizdeki xəbər hämrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Mongol tili, Kırgız tilda radio anlayalaysız, xəbər körəlaysız.
3: Saat 9.20'da Sulu Şitin Atletalının 6.0 pilosu nüsküsü yeniğinizdeki səpər hämrayınız. Yol əhvaldın, uçurladın, xəbərdə bolalaysız.
2: Saat 11'de Sulu Şitin Aptitalının 6.0 pilos nüsküsü yeniğinizdeki icadiyet hämrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20'da Sulu Şitin Aptitalının 6.0 pilos nüsküsü yeniğinizdeki pultijay hämrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsuz.
2: Saat 14'de Sulu Şitin Aptitalının 6.0 pilos nüsküsü yeniğinizdeki turmuş hämrayınız. Sulu Şitin Sodi Şehirtisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çabı seti valalaysız.
3: Saat 16'da Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki ilgili tiklash amrayınız. İlgili

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ertigenli haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, ertigenli haberler programımızına anlısınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 17. günü, yekşembe, dehkallar kalendarı boyunca 4. ayının 1. günü.
2: Aval bu kitimki programımızdan asas mezmullarını tanıştırımız.
1: Şinjan Sağlam Jungo Strategiyası ve 15. 5 yılda Tenterbiye Küşlük Rayonu Berpa Kılıçı'nı işanığa ziş birleştirip, umum halık beden çenik duruşunu tutku kılıp, Tenterbiye bilen medeniyet sayahatçilik, sağlamlık, halık durmuşunun çoğunkuru yuğurlaşığı tutku boldi.
2: Şinjan'daki tüncü Cungi Tibabeti doğruları, Milli Tibabet doğrularını əhli iktidarlaştırıp işlep çıkırış bazısı pütüp

0: ishlab tarqitildi. Yordam pul doirasi yangi energiyalik avtomobil va may yoqilg'ilik avtomobildan iborat ikki cho'ng turni qoplagan bo'lib, avtomobilning setilish bazasiga asosan darajaga ayirib yordam pul beriladi. Iste'molchilar Urumchi shahridagi 205-4S avtomobil do'konidan avtomobil setib olsa, eng yuqori bo'lganda 10 ming yuanlik yordam pulidan bahraman bo'la oladi.
1: Күн сайын еңілініш темісідікі Ухан Гүзел Сәнәт Сарайды сақылынып атқан санаат оймы рәсім әсәрлері көргәзмісі білән, Епәк елі тәсәуірі темісідікі Қыша Епәк елі сәнәт әсәрлері көргәзмісі 5-ші айның 15-ші күні Шинжан Гүзел Сәнәт Сарайда бас қадамды башланды. Көргәзмідә Ухан Гүзел Сәнәт Сарайы білән Чаңчун музейді сақылынып атқан надыр әсәрлер инчкілік білән талынып, Yeni Jungo'nun sanat kuruluşidiki alaydı muvaffakiyetler namayan kılındı. Hem de yögüm resim arkalık İpek yolu medeniliki gövdelendirildi.
0: Hem de Abdonum rayonumuzki 16 şehrinin avaraydın məlumat dağılıydımız. Ürümçide hava uçuk bəzli bulutluq temperatura 7-dən 20 Celsiya gradusqca. Altayda hava bulutluq bulup keyin içilidu temperatura 5-dən 16 Celsiya gradusqca. Çöcekte hava uçuk temperatura 6-dən 23 Celsiya gradusqca. Qulcuda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdu. Temperatura 10-dən 27 Celsiya gradusqca. Bortalada hava uçuk temperatura 9-dən 23 Celsiya gradusqca. Qarmayda hava uçuk temperatura 12-dən 25 Celsiya gradusqca. Kuytunda hava uçuk temperatura 10-dan 24 Celsiya gradusqca. Şeyxanzada hava uçuk temperatura 10-dan 25 Celsiya gradusqca. Sancıda hava uçuk temperatura 8-dan 24 Celsiya gradusqca. Qumulda hava uçuk temperatura 7-dan 25 Celsiya gradusqca. Turpanda hava bulutluq temperatura 18-dan 31 Celsiya gradusqca. Kordada hava bulutluq temperatura 13-dan 28 Celsiya gradusqca. Aqsuda hava bulutluq temperatura 15-dan 30 Celsiya gradusqca. Atışda hava bulutluq temperatura 16-dan 30 Celsiya gradusqca. Qashqarda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 17-dan 31 Celsiya gradusqca. Xotanda hava bulutluq bulup azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18-dan 31 Celsiya gradusqca. Ürümçide hava uçuq bəzli bulutluq temperatura 7-dan 20 Celsiya gradusqca bolıdı.
1: Hürmetli radyo anlıqıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ətdigəlik Xəbərlər Proqramımız boyunca anlıqış verdik. Bu qitim proqramımızın tərcümalları Mehray Osman, Aminə Nurəhmət, Arzugül Xalıq, Muharriri Muhammed Əvəl, Gini Qadır, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Patigül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ətdigəlik Xəbərlər Proqramımızını anlıqınınlarına rəhmət. Sılu Şitin abonçılar terminalını çürsünüz, texmi köp sərqil məzmulardan xəbərdar bulalaysız.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Abdurashid Qubur.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Do'stlar, bu qatimgi programmamizda mundaq mazmunlarda og'iltish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda qumloq kino televiziya ijodiyotining munbat tuproqi urqu to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sayfamizda Xinjiang cho'ng jilg'i suv elektr stansiyasi yetkazish qurilishining tashrif o'tkazib olishdan o'tganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sayfamizda ishni intayin astaydillik bilan bejirdigan elektr stansiya qurg'uvchisi Jang Shaoju bilan tanishimiz.
1: Programımız yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqusi Shiluxting aboyishlar terminalda maskadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagali bo'ladi.

0: Radio anlıqçılar, doyun əbdisini çüşürüb başbəttin Guli Şo Şincan, yəni Gülinin Şincan hikayesi namıdaki doyun numarını qoşuvilib, riyas əçilərimizin yumurluq mikro teatrlarıdan huzurlanıb, aktif küçge erişələydi. Yəni, doyun subsidi söz qaldırıb, riyas əçilərimiz bilən həm türtkü bolsumu buludu.
1: Şincan'daki yığınlıkla
2: Yakında Atuf şehri Kattaylak yesi Küyek kentide Naksadas yanrap halkının dastanı ortak makan gayri maddi medeniyet marasları körkesmesi faaliyete başlandı. Tianşan'ın cenubi ve şimaldın gelgen gayri maddi medeniyet marasları varısları bilen halk senetkarları bir gergi cem bulup asasi katlamdaki ammığa bir meydan kalipki yakkan medeniyet ziyafet verdi. Sahnede gayri maddi medeniyet mirasının 17 vekillik varısı nöbetleşip Manas, Cangır, Gessar, Katarlık iposlarının cevhri ve dastanının bedi sehri küçünü toluk namayen kıldı. Bu kadim kıp haliyetini Avtonom rayonluk edebiyat sanatçılar birleşmesi oyuşturgan. 5 gün davamlışıdı. Oyun Ad şehri Ahtu nahiyesindeki yez pazarlarda koyuludu.
0: Yakında Yılla Sadası Cungu'nun 20. əsr Dünya Mirasları foto sürat körgezmesi Beijing'de başlandı. Şincan Xalık Tiyatr Xanısı, Şincan Koinlun Mihman Xanısı Otur Binası, Şincan Taşı Şimali Mektep Rayonu 1. Oktuş Binası'dan ibaret 3 orundaki klas kuruluş körgezmeye tallanıp, bütün memleketke Şincan'ın 20. əsrdeki binakarlık mirasılarının özgüce sihri küçü ve medeniyet asası namayan kılındı.
2: Bu kıtımkı körgezme süret ve sın arkalık 100 yıllık kuruluş ispatını saklaş, medeni əslimlerini tarıqtış ve cellandırışını başlayımı kılgın. Cungo'nun 20. əsrdeki 1000 türlük 10 neçi 1000 binakarlık mirası əsr işçidin 247 parç nadır əsr tallab çıkılıp, kızıl əslime, tarihi ispat, Cungo garip yoğurumsi, kesb iznası, bilim yurtu obrası, yurt makan kuruluşudun ibaratı alt çoğun bülek tesis kılıngan. Fotosuret sanatı vasıt kılınıp, memleketimizden 20. əsrdeki binakarlık mıraslarının tarihi kımmeti, bedi kımmeti ve devir kımmeti merkezlik namayan kılıngan.
0: Bu kıtım, körgezmege tallangan Şincan'daki 3 aydaki kuruluşka şehir terakiyatı ve devir kuruluşu iptiharı mücessemlengen. Şincan Xalık Tiyatr Xanısı 1956 yılı kurulgan. İlgiri, Cungo'daki en güzel tiyatr xana dep atalgan. Onunğa peşkadan binakarlar, sanatkarlar ve xalık sanatkarlarının kollektif akıl parazdı mücessemlengen. 2013 yılı memleket boyunca noktalı qoğdıldıgan medeniyet yadgarlık orını qatarğa kirgizilgen. 2018 yılı 3. Türkümdeki Cungo'nun 20. əsrdeki binakarlık mıraslarını tonuşturuş mündarecisige kirgizilgen. 2021 yılı Cungo'nun 20. əsrdeki kızıl binakarlık klasik əsri qatarğa kirgizilgen. 2019 yılı 4. aydın 2021 yılı 2. aygıca Şincan Xalık Tiyatr Xanısı medeniyet yadgarlıklarını remont kılış kuruluşu türü yolu koyuldu. Remont kılıngan ve jallandırılgandan kiyinki Şincan Xalık Tiyatr Xanısı kaytadın hayati küçük tolup her saha zatları yakış gördüğün medeniyet sənət sarayı ve tarihi ögünüş ve tarihi özgürüş şehir terakiyatıga guvah buluduğun trik muzika aylandı. 2024 yılı bu tür 2014 yıldan 2024 yılgıca Cungo'nun 20. əsrdeki binakarlık mirasları yıllık dokulatının tipik misalı qatarğa kirgizildi.
2: Şincan Koylun Mihmanxanasının otur binası 1959 yılı salınğan. Ürüm şehirdeki aynı çağdaki en egiz imaret. Şundaqla Şincan'daki tunji egiz qavatlı bina. Binanın egizligi 8 qavat bolğaşqa kişiler onu yıqınlıq qılıp 8 qavat dep atğan. 2024 yılı 9-cı türkümdeki Cungo'nun 20. əsrdeki binakarlık mıraslarını tonuşturuş çizimliki kirgizülgen. 1985

0: Aq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Adaş, yani kançılık var mı?
3: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
4: Bey, dadısı.
2: Ha, öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
4: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mi ağaç geldiniz?
2: Ha, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yoksa...
3: Dikkat dur!
2: Hayatını kadirle. Otomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
5: Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
3: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep bırmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
5: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
3: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

0: Yükselivat Han Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu seyipimizde Şincan Çoğuncılığı Su İlektir Stansı'nın yetküzüş kuruluşunun təşirip ötküzü ölüştün, ötkellikin tonuşturumuz.
2: Yakında Şincan Çoğuncılığı Su İlektir Stansı'nın 220 kilovoltluk yetküzüş kuruluşu liniye boyunca təşirip ötküzü ölüştün uğuşluk ötüp, elektr stansı'nın davamlıq torlaştırıp tok tarqıtışıga puxta asas saldı.
1: Bu kuruluş Şinjan Çoğun Jılgı Su İnşaatı Tügünü Törü'nün mühim tərkübe kısmı. Elektr stansı'nın elektr energiyasını sırtkı işençilik yetküzüştün ibarat aşkışlık vazifesini üstüge alğan. Bu kuruluş 2025 yıl 6 ayda resmi başlangan bulup, liniye boyunca cemi 549 tömür munar yasalgan. Umumi uzunluğu tahminen 197 kilometr bulup, Şinjan Çoğun Jılgı Su elektr stansı'nın başlanıp, Ahırda Aksu 750 kilovoltluk transformator stansı tutaştırılıp, elektr stansının elektr energiyasını sırtkı yetküzüştüki boğuz liniye dep atalgan.
2: Bu yıl 4. ayının 20. günü kuruluş öz kararlı da liniye boyunca tutaştırılgandan buyan tekşürüp ötküzveliş hizmeti tez sürette küçeş baskıçıga kirdi. Tekşürüp Ötküzüveli süreti ve kuruluş süpitini bir tutaş pilallap, ilgiri sürüş üçün bir kança tekşürüp, ötküzüveliş korpusu bölüklerge bölüp meşgulat kaldı. Tekşürüp, ötküzüveliş ceryanı da tür kollektifi adamsız uçku teknikisini kent kölemde kullanıp, liniya yayı, tüvrük munari, yerge ulaş kurulması ve koşumça əslihalani umum yüzlük inçik tekşürdü. Yine adamsız uçku toplagan nakh meydan sallık məlumatıdan paydalanıp, liniyanın 3 ölçemlik rəqəmlik modelini muvaffaqiyyətli bərpa qılıp, kuruluşdan məşğulat və asraşqıcı bolğan jarayanı əqli iqtidarlıq tutaşdırıp, Çoğun Jılğa Su Elektr Stansısının öz qaralı da işqi kırıştırılışı, rayon energiya qurulmasının yeşil tip özgərtişigə yardan berişini küşlük texniki tərkibi bilen təminlədi.
1: Çoğun Jılğa Suçuluk Tügünü kuruluşu, devletinin 172 türlük su tijep su bilen təminleş mühim suçuluk kuruluşunun biri. Generatorlar umumi sığımı 750 min kilovat. Yıllık tok tarqıtış miqdarı 1 milyar 800 milyon kilovat saatten aşıdı. Planğa asasen, kuruluşunun tunji generatorlar grupsi 2026 yılı 6 ayda aldı bilen tok tarqıtıdı. 8 ayda 3 generatorlar grupsinin hemisi işe kiriştirildi.
2: 220 kilovoltluk yetküzüş kuruluşu işe kiriştirilgenden kiyin, Çoğun Jılğa Su Elektr Stansısının pakız elektr energiyasını sırtkı yetküzüş yolu tutaştırılıp, Janubi Şinjan rayonunun elektr energiyasıga kapalatlı kılış iktidarı körnerlik östürüldü. Bu kuruluş umum yüzlük işe kiriştirilgenden kiyin, yana tüven ikindeki 8 milyon modun artıq itizliğe nəp yetküzüp, Janubi Şinjan'nın yukarı süpatlik tərəqiyatıga yeşil, muqim, İmkaniyetlik sicil pakız elektr energiyası mənbəsi koşuyordu.

0: meyve berip pişişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosu.

0: Yarkın isim. Hürmetli radyo alıcılar, bu sayfamızda işine intayın estağidlılık bilen becerdiğin elektr istansı kurgucusu Can Şovcu bilen tanışımız.
1: Tianşan'ın işçikarısı da Jongo Tömüryol 14. İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi kuruluşunu üstüge alğan Kumul Tartma Su Elektr İstansı'nın su başlaş sistemisi kuruluşu ciddi ilip verilmaqta. Kuruluş bölümünün başlığı Can Şovcu Polat Çıvıklık Tor Cazısı aldı da zonzuyup oldurup, yögelme metr bilen sallık malumatlarını estaydıl ölçedi.
0: 30 yaşlık Can Şovcu bu turnun teknik tayancısı. Bu yıl, bir yıl ilgiri o Şendong'dan Şincan'a gelip, bütün vücudu bilen kuruluş

0: ishib ketdi.
1: Qurilish meydanida Jang Shouju hamisha qo'lida bir 20 metrni tutib, polat chiviqning bog'lash tugini orliqining cho'ng kichikligiga qarata qurilish chertyoji va o'lchimi bo'yicha qayta-qayta tekshirib, bir-birlab to'g'rilaydi. 1 mm yig'ish bo'lsa-mu darhol to'xtib tuzdi.
0: Jang Shouju sonliq ma'lumotlarni salishtirgandimi, qurilish qilgandimi nihoyat astoydil. Jang Shouju'nun hizmet sonkısı da köp varaklanan bir hatır defter bar bulup, defterge törlük kuruluş sallık malumatları, kuruluş ceryanıdı yolukkan kıyın noktalar, şundakla ilham ve yakşılaş fikirleri toluk hatırlengen. Bunların hemisi onun kuruluştaki kıyın meselelerine el kılışıgı yardım biridu.
1: Bu tür ilgiri, qiziş yuzidagi tosh qatlami yeriqlaridagi suv singish qiyin bo'lish masalasiga duch kelgan bo'lib, qurilish sur'atiga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Bu masalani tezdan hal qilish uchun shu mazgilda Jang Shouju material devisiga bosh cho'kirib, davlat ishchi sirtidagi o'xshash geologiyalik sharoitdagi nurg'un qurilish misollarini ko'rib chiqdi. Yana naq maydonda ko'zatilgan turli sonliq ma'lumotlarni ratlab, to'plam qilib Dolqinsman xarita hosil qilib, qayta-qayta selishtirib, cho'nqur tahlil qilib, oxirida tindirib to'sish, avrishim tirak qo'yib qo'g'dash birlashtirilgan birikma hal qilish lahiyasini tepib chiqdi.
0: Lahiya tuzib chiqildi. Qo'llangili bo'lamdi. Jang Shouju to'liq tayyorlik qildi. Lahiya dalillash yig'inida u tafsili amaliy kuzatish sonliq ma'lumotdi. Aniq bo'lgan 3 o'lchamlik taqlidiy kartonga tayinib Lahiyaning mashg'ulot tartibi, yoshurun xavf-xatar va taqobil turish tadbirlarini bir-birlab tushuntirdi. Oxirida lahiya dalillashdan o'ngishli o'tib, ishga kirishtirildi.
1: Qaratmalik tuzash orqali qizish yuzidagi tosh qatlami yeriqlaridagi suv singish masalasi unumli kontrol qilindi. Tosh kechishning yig'ishi loyiha o'lchimi doirasida qattiq kontrol qilindi. Bu qurilish sifatiga kafolatlik qilib qolmay, keyingi qurilish uchun qimmatlik vaqtni qo'lga keltirib, qurilish sur'atiga ta'sir yetkazmaslikka kafolatlik qilindi.
0: Jang Shouju mundoq dedi. Nima ish qilsak astoydil bo'lmaslikdan qo'rqaman. Astoydil bo'lsaqlar qilg'il bo'lmaydigan ish yo'q. Ammo yosh xizmatdoshlarga Jang Shouju nihoyat savurjon muomila qiladi. Bazı yaş hizmettaşlar emdili mektepten çıkıp hizmetke pişik bolmağaşka Jang Shouju ularga kol mu kol yetekçilik kıldı. Karşı taraf meşgulat kılışka pişik bolmasa, pikir yolu da yığış bolsa, o özü ülge körsütüp, özünün öz yetiliş keçirmişi arkalık yaş hizmettaşlarını kuruluş birinci sebede çantırıp, tekniki maharadını çenik duruşka ilhamlandırdı.
1: Jang Shouju mundaq dedi. Men mu Kollektivga ergishib qadam-qadam o'sib yetilgan. Ularni tushunaman. Ko'proq o'rgatsam, ular qadamni texmi puxta bosa olaydi. Jang Shouju'ning boshlamchiligida bu turning nurg'un yosh qurg'uvchilari tezla yosh turibla o'z oldiga texnik tayanchlari bo'lib yetishib chiqdi.
0: Hozir Jang Shouju qatorliq qurilishchilarning o'rtaq tirishchanligida qomul tortma suv elektr stansi qurilishi tiz ilgari surilmoqda. Su energiyası toktani dep atalgan bu elektr stansı bütkendinkin, minglığan, on minglığan aylarga muqum elektr energiyası yetküsüdü.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, dılga aram bahiş itidigan yıkımlık köylerimiz silerge şatlık berişli osi. Şincan Radyo Televiziyasından sınan sanat sahnesi programmasını yahtırıp anlayışınlarını karşalımız, mən riyasetçi dostumla Aygizel Bekri.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Hürmetli radyo anlıqıcıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın tansaqlıqı zor baylıq programısının anlayışınlarını karşalımız. Mən Hariya Sachi Hamida Qayyum. Bu programımızın stansımız bilen Abdunum Rayırlıq Sahiyya Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqosu, Sılışıdin abonacılar terminalı da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kaydı anlatılıp oludu. Radyo anlıqıcı dostlar, bu kitimki programımızda mundaq mezmulla da anlatış berimiz. Sağlamlıq haberleri sahibimizde Kesel Xanı'dan aylıgıca Şinjan Pərviş Mülazımıdının süpətini östürüp, dərəcəsini yuqur kötürüş yoluye degen haber tekitinladı boludu. Sağlamlıq bilimlerini həmə ailəki yetküzəyliyi sahibimizdə, qandaq qılğanda qan besimini tövəllətgücü doğrularını ilmi işkili boludu degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə, daim ontuqaq, çeçilən qopuladığan nacar adətini qandaq özgərtiş kerek degen məzmun deyqtınladı boludu. Hörmətlik radioanlıq ucuna, əmdə deyqtınla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsın.

0: tanlash kerak. Odatda bemorlar oldi bilan odatdagi dori miqdori bilan davolashni boshlashi. Agar bemorning qon bosimi 100 mm simob to'rigida 160 dan oshib ketsa, yoki bemorning qon bosimining nishon qimmatidan 10 mm simob to'rigida 20 dan oshib ketsa va yoki yakki dori bilan davolash o'lchamga yetmagan yuqori qon bosim bemorlarini birlashtirib, qon bosimini to'g'rilatib davolash kerak. Diqqat! Diabet kesili bemorlari poli shatan turidagi dorilarni oldin tanlashi. Homildorlar poli shatan turidagi dorilarni ishlatmasligi. Yallik bo'g'im og'riqi bemorlari suydik aydiguchi dorilar turidagi dorilarni ehtiyot bilan ishlatishi kerak. 5-chi prinsip. To'g'ri o'lchab tekshirish, tuzga chek qo'yishga diqqat qilish, badan og'irligini kontrol qilish. Yuqori qon bosimini davolashda 3-ni qilish, 3-ni qilmaslik prinsipini asta tutish kerak. Qonuniyatlik ko'zatish, doktor bilan bemor fikri almashtirish, universal boshqurish, o'z oldiga to'g'ri tangshimaslik, xalq ichida tarqilib yurgan retsipga qarg'ulacha ishonmaslik, umiddan voz kechmaslik kerak. Har bir tal qon bosimini to'g'rilatuvchi dorining rolini eng zo'r darajada joriy qildirish salomatlikka berilgan va'da.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solution Apitalning 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'salg'usiz hamroh bo'ladi.
2: Soat 8:20 da Solution Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi xabar hamrohingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
3: Soat 9:20 da Solution Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi safar hamrohingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
2: Soat 11 da Solution Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ijodiyat hamrohingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
3: Soat 12:20 da Solution Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi pul tejash hamrohingiz. Jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
2: Soat 14 da Solution Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi turmush hamrohingiz. Solution Sodi sharchisidan Xinjiangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Soat 16 da Solution Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi egilik tiklash hamrohingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Solution Apitali yordam berdi.
2: Soat 17:20 da Solution Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi madaniyat hamrohingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Soat 19:20 da Solution Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrohingiz. AI tomoq tizimligi bor.
5: Soat 20:20 da Solution Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamrohingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
6: Soat 22:20 da Solution Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi tanarka hamrohingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
1: Solution Apitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
7: Bu programını Şinjiang Radio Televiziya Stansiyası bilen Avtonom Rayonlık Sahiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonlık Sahiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
8: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə daim untuqaq Çeçilango boludigan nacar adatni qandaq özgertish kerak degan mazmun haqidangladi boludi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat har qitim sirtqi chiqishdan burun qadamimizni to'xtatib, shin, shou, yo, qian ni bir qitim o'qish. Shuning bilan birga buningga aloqador narsani elib olgan, elib olmaganligini bilib yiqish kerak. Shin, shou, yo, qian asti saqlash to'g'risidagi qopiya bo'lib, shin, shanfanjang, kimlik. Shou, shouji, yan telefon. Yo, yoshi, oshqush.

Hürmetli radyan loğucuna, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tan Sağlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlı dişbədiq. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Teğimi köp məzmunlarının yana, slow shooting abonacılar terminalını düşürüp anlısanla boludu.

0: Sinin yeni öyünü aldın seçiş icazetname numarı 2025 650 102 00565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slow Shooting Update Alının 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
2: Slow Shooting Update Alı 6.0 Plus nusxasının haber sahipsi kene aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ahvali şu vaqtına özü duxturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi gumani qaraştırınız tügütüdü.
2: İşki orunlaştırış mulazımtıda suallağı cevap verilüdü.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaqtıda yan telefonu ızlı görəleysiz.
3: Slow Shooting Update Alı 6.0 Plus nusxasının əm türkülük sınımı məzmulları sarxıl.
4: Mukafatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsınız ba?
3: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nusqısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı qozgutudu.
5: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nusqısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçileri bevasit görsütüp Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarıdan Slow Shooting App Detali'nı çürüp, sarkıl mezmurladın huzurunu.
6: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdən monolanı əskərtdi.
7: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
6: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
7: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
8: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
6: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
7: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
6: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
7: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
6: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
7: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
9: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

Dilo ve Kanun. Hürmetli radio anlıqıçılar, bu sayıbımızda kapalat bergüci, kapalat namını yırtıvese, cevapkarlıqı keçirim kılınamdı degen dilo misalını anlayısla. Kapalat namını yırtıvese, cevapkarlıqı keçirim kılınamdı. Yakında Ürümçi şehri Midon rayonlu halıq sot mehkemesi bu diloni sot kılıp, kapalat bergücinin haqtarının hukukunu yürgüzüşüge yaman karazda tosalgı

باشقا بولوب تۆلەش. Loex'nin mal mülkini mecburi icra kıldırılgandın keyin mu kaytırılmağın karızgı karıta, şey ekiz adetki kapalı cevapkarlıqını üstüge eliş, karız kaytırış mecburiyetini ada kılgandın keyin karızlardın tölt biliş toğırsı da hüküm çıkardı. Şey ekiz kayıl bolmayı Ürümçi şerlik oturhalıq sot mahkemesine narazlıq arz kıldı. Şikin sot kılgıcı sot mahkemesi sot kılgandın keyin narazlıq arzını rad kılıp əsli hükümne küşke ege kıldı. Programının torda hem türütkü buluş məxsus rayonu etildi. Eğer sizden mu mesele soraydıgan kanun meseleleriniz bolsa, Sulu Shitting aboneçiler terminalını düşürüp, programı da hem türütkü bulup söz kaldırsınız boludu. Programının texim köp esil məzmulları Sulu Shitting aboneçiler terminalıdır. Eğer kanun meseleler hakkında mesele sormakçı bolsanız, Douyin appsini düşürüp, başbettin, Güli Şo Şincan, yani Güli'nin Şincan hikayesi namedeki doyun numunu koşu elip söz kaldırıp, biz bilen hem türütkü bolsınız mı boludu? Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prinsipi.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetli radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tıpıraq programısını anlaşınlan karşalımız, mən Riya Sadji Hamida Qayyum. Dostlar, bu qitimki programımızda tövendeki məzmullada anlaşış birimiz. Güllini vatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde, Abdunum rayonumuzdan yezi kent sayahide de çökmü şekildeki yeni mənzire barlıq geldi. Turpan şehrida 57.800 mo uçukçılıkta terilgan tavuz türkümlep bazarğı silindi diye mezmullani diktin lağı sunumuz. Kaltıs 5 mahirleri sahibimizde Körlü şehrideki bir toxu firması da tötlü adam 70.000 toxuni başkuralaydıgan boldi. Kumun ahiyasıdaki hünervan Nurmamet Abdiqadir kiçik oyuş piçkı bilen bəxt yolunu oyup çıxdi diye mezmullani diktin lağı sunumuz. Yezigilike yeza dekkalarga alaqıdar uçurlar sahibimizde, Kumul Dölet Yezigilik Pantechniki Bağcı rayonunun yukarı yağ kislatalı xasın östürüş, pişiklaş türü resmi başlandı qatarlıq uçurlarını anladımız. Hürmetlik radio anlıqıcıla, əmdi dekkitinla programımızdan təpsili məzmullarıdı bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqu, Slushitin abonacılar terminalı da maskademde anlatılıdı, həm də hər vaqıt qaytırıp anlıqılı boludu.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nəzər.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会。

Radio anlıqçı dostlar, güllün vatkan yezi kentlerge nazar sahibimiz ne davamlaştırı vatımız. Hazır, Turpan şehredeki 75.800 mu uçukçılıqta terilgan baldır pişar tavuz pişiş mezgilge kirip Türkümlap bazarğı selinişinin yukur pəllisini kütü aldı. Yakında, Edikot rayonu Astana, Yeza, Avat kentideki Qoğun tavuz teriş bazısı da tutaş ketken tavuzlıqla yeşillikı pürkengen idi. Pilekler arasında tekşi özgen, sızıqçıları enik bolgan, uçukçılıkta terilgan tavuzla bu yerge hüsüm koşup durattı. Dekan aileleri üzüş, toşuş, orap kaçılaş planı aldıraş bolup, her bir kişinin çekirde mol husul şatlığı cilvelenip durattı. Terikçılık ailesi Go Chun Chang külüp durup mundaq dedi. Bu yıl 150 mo yerge baldur pişar tavuz terirdim. Növette umum yüzlik üzüş mezgeliğe kirdi. Bu bir neçik günde her kilogramının seti veliş bahası 2 yuan 8 mo. Mo beşi husulunun tahminen 3,5 tonluğu yetip paydası naidi körnerlik boludağalıqı mölçerlendi. Yakın kıyılardan boyan Astana yezisi şaraitki karap iş görüp, koş kiçik əgmi parnik terikçilik əndisini kengaytip, uçukçılıkta terladığan tavuzlarını muddattın burun bazarğı saldı. Osul ilinğen tavuzunun meyve etinin kant tərkibi yeterlik, çürük hem tatlıq bulup, bazarının etrap kalışıgı erişti. Xanandın kelgen sodigar Hı Şi Çao ağzı-ağzıgı tegmeyi mahtap mundaq dedi. Avat kentinin tavuzlarının təmi tatlıq, danısı ölçemlik, biz asaslıqı kumul, ürümçi, köytüm qatarlıq caylarğı satımız. Astana yezilik, yeziklik tərəqiyat mülazımat mərkizinin yeziklik texnikisini umumlaştırış tətqiqatçısı Gı Tungcan mundaq tonuşturdu. Bu yıl yezi boyunca qoğun tavuzunu ölçemleştirip teriş zor küş bilen alğı sılcıdıldı. Koş kiçik əgmi parnik əndisi boyunca uçukçılıqta terilgan baldır pişar tavuzla arka-arkadan pişip bazarğı selindi. 6 ayının ahri

Tarım Kumluq Taş Yoli Ekologiya İhata Ormanı Kuruluşu tamamlanğandan boyan, yakında tunca qitim kən kölemde toluqlap köçet tikildi. Qurğaqçılıqqa çıdamlıq 500 000 tüp köçet Kumluqta yıldız tartıp, 1 milyon 650 000 kvadrat metre ot çöp katekçisi arqılıq kum tızgillinip, dünyadaki köşm kumluqını kesip ötüdüğen en uzun derecelik bu taş yolga yani hayati küç koşuldu.

Bu yıl Tunca Türküm'deki 250 man çortan belik belicini yakında Ulungür Köle'ye koyup berildi. Burultokay nahiyası bu yıl köpeytip koyup beriş kısmetini paal kanat yaydırıp, vakit bölükü boyunca türgü ayırıp Ulungür Köle'ye çortan belik, Baykal Yalo belikı, Solo belikı, Derya Okun belikı belicini katarlık 6 milyon tal belican koyup berip, Köl rayonunun su ekologiya muhitini sıcıl yakşılaşını pilalladı.

Hürmetli radyo dinleyiciler, MD Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayından məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuk, bazı da bulutluk boludu. Temperatura 7'den 20 Celsius gradus kıca. Altay'da hava bulutluk bulup keyin içildi. Temperatura 6'dan 16 Celsius gradus kıca. Çöcekte hava uçuk, temperatura 6'dan 23 Celsius gradus kıca. Qoljada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 10 dan 27 Celsius gradusgacha. Portalada hava ochiq. Temperatura 9 dan 23 Celsius gradusgacha. Qaramayda hava ochiq. Temperatura 12 dan 25 Celsius gradusgacha. Kuytunda hava ochiq. Temperatura 10 dan 24 Celsius gradusgacha. Shehanzada hava ochiq. Temperatura 10 dan 25 Celsius gradusgacha. Sanjida hava uçuk, temperatura 8'den 24 Celsius gradus kıca. Kumulda hava uçuk, temperatura 7'den 25 Celsius gradus kıca. Turpanda hava bulutluk, temperatura 18'den 31 Celsius gradus kıca. Körlüde hava bulutluk, temperatura 13'den 28 Celsius gradus kıca. Aksuda hava bulutluk, temperatura 15'den 30 Celsius gradus kıca. Atışta hava bulutluk, temperatura 16'dan 30 Celsius gradus kıca. Kaşkarda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 17'dan 31 Celsius gradus kıca. Xotanda hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağıdı, temperatura 18'dan 31 Celsius gradus kıca. Ürümçide hava uçuk bazı da bulutluk, temperatura 7'dan 20 Celsius gradus kıca. Hava rayıdan məlumat anlattıq.

0: жаллык алдын келесі болуду. Жаңшы якында ямгур келтіріп чыгарган курутуш кыйын болуш мәселесиге карта ар кыл шакилдеги 900-дүн артык курутуш машинасын мас кадамда ишке салды. Вен эн наяси көшмө каклап курутуш үскүнүсүн зор күч менен умумлаштырып, деккалларга ишке алдыгычы берип мулазамат кылды. Bu yıl merkez maliyesi maylıktan işlep çıkırış çoğun nayelerini mukapatlaş. Terlığı yerlerini növetleştirip teriş. Yeşil, yukur osulluk, yukur ünümlük işlep çıkırış. Kölemleştirip teriş asasi gevdisinin birlik mesulatını aşırış katarlık tür mebliğini orullaştırıp, kıçı işlep çıkırışını mehsus kolladı. Yezi ilgiliki yezi ministerliğinin en yeni yezgilik orullaştırışı da körüstülüşçe, Күзге кыши көлемі мұқым болып, өз әхвалы тарықтыке бір қадар яқсы сәуеге еткен.
1: Станцымыз қабірі. Мұқберінің жонғу жанупның сүйіні шымалығы башлаш көрухедің егілешчі, жанупның сүйіні шымалығы башлаш құрылышы шәрқи отыра линиясының бірінші қарарлық құрылышы да су башланғандың бұян, шымалға жәмі 88 миллиард кубметр су еткізілген. Hazırga kadar Janubning suyini shimolga boshlash qurilishi bo'yidagi 7 o'lka shaharda 195 million odam Janubdan kelgan suvdan muqim sifatlik manfaatlandi. Buning bilan ichalaydigan bo'lishdan yaxshi ichishga qarab burilish yasash ishga oshirildi. Suv rayoni yondash qurilishining mukammallashishiga agishib, qurilishning manfaat yetkazish doirasi cho'ng o'tirish shaharlardan yezilog'i kengaydi. Su rayonunun Janubning suyidan foydalanish nisbati 2014 yildagi 5.4%dan 14.8%ga ko'paydi. Janubning suyi asli plandagi suv manbasini to'liqlashdan qurilish liniyasidagi muhim suv manbasiga aylandi. Ichimlik suv bexatarligiga kapolatlik qilish bilan bir vaqtda Janubning suyini shimolga boshlash qurilishida yana kelgusi mazgildagi ortiq suv miqdoridan to'liq foydalanilib, liniya bo'yidagi 50 nacha daryoga ekologiyalik suv to'liqlandi. Buning bilan Shimoliy Jongo rayonining yer osti suv o'rni umumiy jihatdan o'riladi. Yongdinghe daryosi, Bayyan ko'li qatorliq zo'r bir turkum daryo ko'llar qaytadan hayotiy kuchga to'ldi. Hozir Janubning suyini shimolga boshlash qurilishining keyingi qurilishi mu tez ilgari surilmoqda. Jangxan Shinnong nomli qattiq tosh qezish mashinasining to'r sirtida tekshirib o'tkazilishiga agishib, Changjiang daryosining suyini Xanjiang daryosiga boshlash qurilishidagi asosliq tonel tez suratda qezildi. Hozir qurilishning asosiy toneli 24 km qezilib, umumiy musofaning 12% tamomlandi.
0: Stansiyamiz xabari. Bu yıl kirgendin bu yan devletimiz sanayet baylıkının aylanma paydalanışta köp noktada bösüşü asıl kılıp, bütün sahanı kaplıgan baylıktın aylanma paydalanış sistemisi şekillendirişini tezletip, yukur süpetlik terakkiyatka yeşil kuvvet koştu. Yakında memleket bu içe, tunci relislik katnaş bu içe, toluk zencirlik baylıktın aylanma paydalanış sistemisi tencinde kuruldu. Xizmetçiler 20 netçil işletilip septin çekingen bir metro poizini nek meydanda ölçemleştirip çuvuş meşgulatı kıldı. Xizmetçiler muhbirga bu poizinin polat materyalleri, alyumin keçişmesini universal yığıviliş nispeti 98%'ın aştı. Ayrı bilingan tırılma mısının saplıkı 99% yetti dedi. Bu yıl kirgendin bu yan, devletnin sanayet üskünlerini kengkülemdi yenila şerkitinin çoğunkur ilgiri sürülüşüge egişip, nurgun kona, kalak cabdukla bazardın tez çekindirildi. İşki Mongolda işletiştin tohtuğan şamal elektir maşinisinin kanatları bir taraf kılıngan dinkin, yukur sicillikteki birikme materyal tahtısıga aylanıdı. Yekki işlep çıkırış liniyesi de yılga bir taraf kılındıgan İşletişten toktutulgan kanat 10 min tonluğu yetudu. Jiangsu'nun Shuzhou'da devlet derecelik kuruluş maşinileri kaytı yasaş bazısı, kereksiz konu keziş maşinisi, kaçılaş maşinisinin motoru, suyuk besimlik pompa katarlık, yadroluk zapçaslarını inçki onşaş ve iktidarını östürüş arkalık, işlep çıkırış tenerhini 50%'ın artık tövelli teleydu. Sallıq məlumatı körüstülüşçə 2020

0: tamamlanganlığıdan derek berdi.
1: Muhbirning turalg'u va shahar yezi qurilishi ministrligidan egilishcha viloyat darajalik va unudi yuqori shaharlar va noya darajalik shaharlar bu yil shahar bo'yicha salomatlik tekshirishni umumyuzli qanot yoydirib turalg'u o'ltiroq rayon ko'ch rayoni shahar rayonini umumyuzli qoplashni tez ishga oshirdi ekan
0: 2026 yıllık bilim mülük hukukuda küçük devlet kuruşunu ilgari sürüş planı yakında besip tarkıtılıp, bilim mülük hukuku tüzümünü mükemmelleştiriş, bilim mülük hukukunu kogdaşını küçeytiş, bilim mülük hukukunun mülazimet önümünü östürüş katarlık 7 cihetteki noktalık vazife aydınlaştırıldı. Sallık malumat bilim mülük hukukunun noktada sınav kılış hizmetini çoğunkurlaştırıp, Bilim mülük hukukunu kogdaş merkezi ve hukukunu tez kogdaş merkezine yukarı ölçemde kuruş oturgu koyuldu.
1: Dövültümüzde işlengen Eyda Huaçan namlık işkinci çoğun tüptüki poştu parahotu 5. 16. günü 12 küllük sınav vazifesini başladı. Sisteminin inçkilliki Katarlıkla tekşürülüp, yürüs süreti Katarlık halkılık kürsetküşle mas kademde delillenildi. Növete, Eyda Huaçan namlık parahotunun yaslı süreti 97,8% yetken bulup, plan boyunca 2026 yılının ahırda tamamlanıp, işletişki tapşırıldı iken.
0: Jungo Pelle Akademiyasının 22. nöbetlik Ammavi İlim Pen Günü faaliyeti Moşaptı'nın ahırı ötküzüldü. Akademiyaya karşılık 100'dün artık pen tetkikat orne ammağı eçi bitildi.
1: Stansımız haberi. İran İslam Parlamenti Devlet Xavfsizliki ve Diplomatiya Siyasi Komitetinin reisi 5. 16. günü monolanı bildirdi. İran bir yürüş kəsbi bolğan Ormuz boğazı su yolu qatnışını başqurış mexanizmini tüzdü, həm yığınqı məzgildə rəsmi elan qılıdı. Bu mexanizm faqat İran bilə həmkarlaşqan soğudu paraxotları və alaqadar tərəflər qılı içi vedilidu. Amerikanın ərkillik planıqı qatnaşqıcılarqa davamlıq taqılıdu. İran taratqılarının 5. 16. günüdeki xəvirdə mondaq deyildi. Avrupa Hormuz boğuzuda qatnaş başlaş məsələsi haqqıda İran İslam İnqilabi qoğdunuş qismi deniz armiyası bilən uçurşiş və maslaşdırışını başladı. Növətə İran alaqadar deniz sahilidəki qatnaşını başqırışını davamlaşdırıb atıdı. Bunundan ilgiri talan taraş qılınış xəvəpəgə duş gəlgən bir türküm nefət qaytıdın kontrol qılındı əm setilib boldı. İran Aksiya Sodisi Təşkilatının alaqadar məsuli 5. 16. günü monolanı bildirdi. Tamamlanıp bolğan maslaşdırış xizmetige asasen, hem de zörür icazetki erişkendin kiyin, 5. 19. gündün başlap İran payçiki bazırı, türlük payçikigi məbləq seliş fondi və onun hasili məhsulatları sodisini qaytıdın içi veçini karar kıldıq.
0: Stansımız xəbri. Afrika kesellikten aldığını iliş tizgilleş merkezi 5. 16. günü rayon maslaştırış yığınını ciddi içip, Kongo Kinshasa, Uganda, Cenab-ı Sudan, Dünya Sähiye Teşkilatı, Afrika Tibbi Cemiyeti Katarlık taraflarının alakadar hadimleri bilen yeni bir nöbetlik Ebola yukumunun aldığını iliş tizgilleşini müzakir kıldı ve uğurlaştırış yerip bağdı. Yığında nöbetteki takabül turuş hizmetindeki aldınkı işler noktalık müzakir kılındı. Bu, çigra halkıp tekşürüp közütüş ve aldın signal berişini başkuruş, yukumunun aldını ele iş tizgilleş, kesellerini başkuruş, yakından uçuraşkallarını başkuruş, arkı sep kapalıtı ve baylıkını yötkeş katarlıklarını öz işçi galudu. Şu günü keştiki akbarat ilan kılış yığını da Afrika kesellikinin aldını ele iş tizgilleş merkezi nöbetteki Ebola yukumunun tarkılış ehvalını ufukturdu. 5. ayının 15. günü geçe yukum Kongo Kinshasa ve Uganda'dan ibaret iki devletki təsir körsetti. Bunun içi de Kongo Kinshasa'da yukumlangan cemi 336 bimar dokulat kılındı. Bunun içi de 87 adam kaza kıldı. Yukumun tarkılışı Ituri ölkesine merkezleşti. Uganda'da 5. ayının 15. günü sırttın kırgen bimarının baykalgallıkı dokulat kılındı. Kongo Kinshasa'dan kelgen bir er, Uganda'nın paytaxtı Kampala'da kesel sebebinin kaza kıldı. Arkadın bu adamın Bondi Bogyo tiplik Ebola virüsü bilen yukumlanganlıkı iniklandı. Nöbette Afrika kesellikinin aldığını iliş tizgilleş merkezinin bahalışıga karganda Kongo Kinshasa'da yukum xeyim xatırının derecesi intayin yukarı. Şark Afrika rayonu da yukum xeyim xatırı yukarı işken. Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden dektörleri Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Eskar Tursun.

0: Toksik avtomobil bazarının kengeyişi ve Otur Şarık uruşunun yekulgu may bağısını örlütü bitişige ägişip, tekimi köp yerlik karkanıla ve ailele yorukluk volt elektr energiyasını kanda kılıp, işlep çıkırış, saklaş, yakşı işildişke köngül bölüşke başıldı. Cungu karkanılır elip gelgen energiya saklaş üskünüsü ve sistem ulaşkan el kılış layiyesi bu bazar özgürüşüge maskeludu. Suyuan elektr şirketinin maum baş direktörü Yang Fan muhbirge mındak dedi. Yekulgu may bağısının davalguşu Avustraliyanın tokluk avtomobil setiliş maktarının eşişini ilgir sürüp, ailevi tokluğu, ailelerde işiltildiğen yorukluk volt ve energiya saklaş ihtiyacının eşişigi türtki boldi. Energiya saklaş sistemisi tanerhinin tövellişi ve teknikinin ilgirlişi gəgişip, tekimi köp Avustraliya karhanıları ve ailleri yorukluk volt ve energiya saklaş arkalık tanerhini tövellişi başıldı. Cınkı Energiya Okyaniya rayonunun baş direktörü Wang Tongzhu mındak dedi. Şu caydaki ahaliler ve karhanı abonçileri en enevi energiya bağısının mukim emeskini roşan yiz kıldı. Şuna yeni energiya ge tekimi tayinidigan boldi. Cınkı Energiya şirketi Avustraliyada özü tatqiqili sistemisi arkalık yorukluk volt bilen zapas saklaşını bir gevdileştiriş layihasını berpa kılıp, okşaş bolmagan şaraitdiki energiya ihtiyacını kandırışını ümit kılıdı. Cungo karhanıları bir gevdileşken tenarih ve teminat zanciri cihette rekabet küçüge ige. Şundakla Avustraliya Katarlık çet el bazarlarda yerlikleşken kolektif kurup, şu cayının ihtiyacıga tekimi yakşı maslışıdı. Шэньчжэн шәһәре Шоухан авиация яңа энергия пайчаклык şirketining көргәзмә супсыда айылла ва тарқак мойытқа юзланган тәтир үзгәрткүш. Батария ва энергия саклаш мәсулатлары наһайт алкышка эришти. Бу şirketның техника мулазымат директоры Чын Юньши мохбирге мондак диде. Шоухан Авиация Яңа Энергия Пайчаклык Şirketi 2015 жылы Австралия базарыга кирип, ярлыкны узак муддат түрлүк куяш энергиясы мәсулатлары белән тәэминлиди. Токлык автомобильнең шу жайда күн сери умумлышыгы агышып, айылларда энергия саклаш багын сыр көп айылларның талдышыга айланды. Австралия Яңа Жанубы Велес ташысы Йорклык Волт ve tırılma energiya kuruluş öyanının başlıkı Knight Ekenes Dokes mındak dedi. Avustralya bilen Jungo'nun yorukluk volt sahası da çoğunkır hemkarlık asası ba. Nöbette energiya bazarı da daval kuş görülüşü mu, iki tarafının tokluk avtomobil, yorukluk volt ve batarya katarlık, energiya saklaş katarlık sahalardaki hemkarlıkını çoğunkırlaştırışıga yeni fırsat ilip geliyordu. O ilgiri köp ketim Jungo'nun yorukluk volt karhanalarını ziyaret kılgan. O mındak dep kardı. Jungo'nun yorukluk volt kırımlı materyal işlep çıkırış, yasaşını avtomatlaştırış ve teminat zancirini biriktiriş cihetteki yenilik yaratışı kişide çoğunkur tesir kaldırdı. Jungo'nun gayet zor bazırının işki kısmıdaki toluk rekabetlik, mukim kesip siyasti ve kesip iktidarının toplanışı yorukluk volt katarlık pakız energiya teknikisini kölemleştirip kullanışını ortak ilgiri sürdü. Avustraliya Akli Energiya Kengişinin baş icraiye emeldari John Granmes mındak dep kardı. Avustraliya bilen Jungo Akli Energiya Kespi hemkarlıkı cihette yüksek öz ara toluklaşçallıkını namayan kıldı. Halkıra hemkarlık arkalık öz cayının yasımıçılık iktidarını östürüp, pakız energiya türünün emililişini tezil düşünü ümit kılımen.
1: Hürmetlik radyanlıkçılar, Америка, Ирак катарлык дөөлөтлөрүнүн тараткуулары якында Исраилиянын Иранга һава хужуму кылышыга кол

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Otur şarık uruşu, energiye bağısının örülüşünü keltürüp çıkargandın bu yan, energiye krizisinin sayısı Filippinli kapladı. Sırt çıkıştın, tırıkçılık kılış kışı. Bazardaki uşak ticaretçilerden adetki aileler geçe, nefit, tabi gaz katarlıklarının bağısının örülüşü bu devletin iktisadi ve halk turmuşuğa təsir körsetmekte. Filippin'nin energiye importu tayiniş derecesi 90%'ın eşip, Otur Şarık Uruşu arq görünüşü de iqtisadi en eğir zərbüge uçurgan devletlerinin biri bulup kaldı. 2. ayının ahırdan hazırgıca Filippin'da dizilinin bağısı bir mahal bir katlandı. Filippin pisosunun perivot nispitimi 1 Amerika doları 60 pisoğu baraver geliştek çoğun ötkelini bösüp ötüp, Filippin iqtisadiga zor töhpü koşu atkan Chaumilla perivot kirimi azlap ketti. 3. ayının 24. günü Filippin devletinin energiye ciddi halitige kirgeldikini jakarladı. Hem de bir qatar tedbirlerini kollanıp, energiye bağısının üsüşüge takabıl turdi. Lekin emeli ünümü çeklik boldi. Kiçik koçu aptobusunun şopri Atolo Poxidi O yakında ticaret kılmay, Ayali nevri kızı bilen optomobildi turduğan boldi. O muhbirga mundaq hisabat kılıp bədi. May bağısının örülüşü paydı boşluğunu taraytı vetti. Her günü 12 saatin artık maşini heydisem mi? Tapkan 200 piso pulum öy icarisi tok buluğa yenili çıkış kılmaydı. Filippindeki danlık istirahat menzilgayı Boracay Arlı'da sayahat yetekçisi Michael Anderirat muhbirgimindak dedi. Küllük maaşım ösmedi, çıkayım 10% köpeydi. Araldaki sayahat parahotlarga umumüzlük benzin işiltilgeşke, may bağısının örülüşü, su üstü köngül etiş türlerinin bağısını bir vasıtı örülüte vetti. Bunun bilen sayahatçile sayahat türlerini tallıganda, İlgirkigi karganda tekimi ihtiyaççan bulup ketti. Şuna kırımım gibi eğir təsir yetti. Nefet tabi gaz bağısının örülüşünün nurgun sahalagi körsetken selbi təsirimi tedirici gevdilendi. Hormuz boğuzudiki tosal kulağının təsirde Filippin'da kimyevi oğutunun bağısı bir katlandı. Filippin Yezgilik Ministerliğinin bölçerlişçe Şaldın osul eliş pəslide gürüşnün bağısı yenimi örleydiken. Filippindeki nurgun karxanıla muhbirga energiya bağısının örlep ketkeldiki, ham materyal bilen təminləşnin tosalğuğu uçuravatqallıqı, məsulat işləp çıqırış və toşnun təsirgi uçuravatqallıqı, nurgun məsulatlani vaqtıda tapşıralmaslıq səbəbidin zakazlanın əməldin qaldırılavatqallıqını eytti. Filippin Sanayet Birleşmesi'nin reisi Elizabeth Lee Munulan'ı bildirdi. Bugün hükümde yasaş sodigerleri koş liniyelik besim uçuraştık keskin vaziyetki duç gelmekte. Bir tereptin yekulgu may, elektrik küçü, eşya obroti, import tılıngan arlık mesulatla ve ham materyal tenerhi devamlık açtı. Yeni bir tereptin pul pahallıqı ahalilerin setibiliş küçünü acizlaştırdı. Bazar ihtiyacı bununla ergişip acizlap getdi. O munulanı bildirdi. Nöbette taşkı zərbə ve təminat zəncirinin üzülüp gelişi devamlıq mevcut bulup, Filippin karxanalarının ticaret muhitini teximi qiyillaştırıp etdi. Her qetimlik uzak müddetlik zərbə en ahırda şu caydaki karxanalarının tənərxi, sodu işenci ve meblağ seliş purustiga təsir körüstüdü. Filippin hükümet tarafının sallıq məlumatıdı körüstülüşçe, Filippin'nin devlet içindeki pul pahallıqı nispiti 3. aydaki 4.1%'ın 4. aydaki 7.2%'ki örülgen. Bu yıl 1. aydın 4. aygıça Filippin'nin otturç pul pahallıqı nispiti 3.9% bolgan. 2025 yılı 4. ayda Filippin'nin pul pahallıqı nispiti 1.4%'li idi. Hemkarlışıp bazar tətqiqat kılış ve strategiyelik məsləhət beriş namlıq bazar məsləhət beriş orqanının bir türlük
әл райыны сынаш нәтижесіде көрсетілішчә, 44% артық филиппинлік 4-нче айда иқтисади бесім

0: berdaşlık berelaydıqallıqını bildirgen hem de iqtisadi qiyinçilik sebebidin kelgüsüge nisbeten sarasımı geçüşgen.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Dünya Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızdan diktorları Abdursul Abdurayim bilen Zumret Yasin. Növetçi muhariri Adıl Ablet, nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, her millet halkının nadir nakşı muzikiler bilen hizmetinlığa hazır bulduk. Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısını yıktırıp anlaşınlarını ümit kılımız. Mən riyasatçı Hamide Qiyum. Aziz anlıqıcılar, bugünkü programımızını Buyluk Bağları namlıq nakşı bilen başlayımız. Qinamsa yıktırıp anlaşınlarını.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzizdiki 6 metr 30 cm. Çik qavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq kılvansınız boludu. Tianshan rəssisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjang İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar programımızda kaydıp geldik. Növette diktinlığa takdim etirginimiz Vatan Reşti Kalbimde namlıq naqşa Qinamsa bu naqşıdın hemimiz birlikte bahar alaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Naqşı Eytaylı namlı Kazakçı Naqşı'dan hazırlandık. Hem de Seyğiniş namlı Mongolcı Naqşı'nı anlayalım.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radio Televiziya Stansısının Sanat Sahnesi programısı boyu canlı çipedik. Yaqtırıp anlığınınla rahmet.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıldığı ten sağlıklı zor baylık programı size.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın tan sağlıklı zor baylık programısının anlayışınlarını karşılamız. Mən Nariya Sachi Hamida Qayyum. Bu programımızın stansımız bilen Aptonum Rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqosi, Sılu Şitin abonucular terminalı da masqadamda anlatılıdı hem de her vakit kaydı anlıqılıp oludu. Radyo anlıqıcı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmulla da anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Kesel Xanıdın ailəgice Şinjan Pərviş Mülazımıdının süpətini östürüb dərəcəsini yuqur kötürüş yolu edigən xəbər deyiqtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlerini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə qandaq qılğanda qan besimini tövəllətgücü doğrularını ilmi işkili boludu digən məzmunda sözləb berimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə daim ontuqaq, çeçilən qobuladığa nacar adətini qandaq özgərtiş kerek degen məzmun deyiqtınladı boludu. Hörmətlik radioanlıq ucuna əmdi deyiqtınla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsın.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayıbımızda Kesel xanadın aile gece Şincan Pərviş mülazımıdının süpətini östürüp dərəcəsini yuqur götürüş yolu edigən xəbər diqqətinladı boludu. Bədən içini körməy durup teşiştin, körgül boludugan qılışqıca, təcrübəsi tayınıp Pərviş qılıştın, akıl baş quruşqıca, Doktorxanada mülazımət qılıştın, işik aldığı berib yetküzüşkice, Şincanın Pərviş işleri texnikidin əndizigice, əndizidin mülazımət kici bolgan bir meydan çoğunqır özgürüşünü baştan kəcürdik. Kesalxanadın aile gece tutuşudan bu yol manğan sırayı ravallaşdı. Şincan Tibidaş ve Karmakadaki birinci doktorxana Ösüm Keselikleri bölümünün sestrala başlığı Chen Rui'nin yan telefonunda köyüp yerlanğan 2 yaşlıq bir balının bütün bedeni dağı bilen oralgan. Okurak sonakinin astıdaki tırnaq çomlıqıdaki becerim teride hayatlıqını saklaydıgan bir dal suyuqluq naycısı bar bir parça sörət saklanğan idi. Bu bala Ot apıtına eğer derecede köyüp yarılanğan bolup, bu tar rayon hem birden bir teşiladığan orun, hem hayatlıqını devamlaştırıştaki halkılık yol idi. Chen Rui, dövlet derecelik PICC, yani etrap venası arqılıq merkezi venağa neç kırgızış məxsus bölümünün sestirası bolu süpte bilen, 20 minutta vena yoluğa doğru kırgızıp, müşkül əhvalda kalan balının hayatlıq yolunu açtı. Dastlabki mezgilde neyce ornatışta bütünlüğü beden içini körmeyi durup teşişke tayin alıdığan bolup, muvaffaqiyetlik buluş nisbeti aran 60-70% idi. Bir yanını dəl cayığı təkkizüş üçün doktorxana oltera avaz qatarlıq ilgarı üskünülüğünü kırgızdı. Chen Rui ve onun kollektibi

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde kanda kılganda kan besimini tövelletkici doğrulani ilmi işkili boludu degen mazmunda sözləp berimiz. 5. ayının 17. günü Dünya Yuqur Kan Besim günü. 68 yaşlıq Can Hadinin oxşımağan oralmada kan besimini tövelletidigan 5 xil doğrusu bar idi. Bəzilərini 5 qaysa öz aldığa mıqtarını aşırıp içidigen. Bazılarını əks təsirinin çoğun şikayetliğini anlayıp, öz aldığa işletişini toxtatkan. Yana kızı tordun seytip alğan, tabii kan besimini tövallidiş çeyi, onun kan besiminin birden yukırlap birden tövallidişini keltürüp çıxargan. Şunun bilen, doktorxanığı berip kesel görsatken. Doktoru sürüştürüş arqılıq doğrunun ölçemlik işletilmesliğinin can hadının kan besimini yaxşı kontrol kılalmasılıqıdaki asaslıq səbəb şikayetliğini baykıgan. Ameliyatta can hadının əhvali ayrım əhval emez. Tövəndə biz kan besimini tövəllətkici doğrulani ilmi içinin 5 çoğun prinsipini düşündürümüz. Birinci prinsip, yuqur kan besiminin yoşurun öldürüş gücünü eniq tonuş. Kan besiminin davamlıq ölçemden eşip geçişi bütün bədəndeki kan tomırlağa karallik bombu orullaştırgan oxşaydı. Kıskırış besimi 130 mm smap törükeden eşip ketkende, her 10 mm smap törüke örlügende 1080 xavbi 30%, yürek muskul tıkılması xavbi 25% aşıdı. Lekin, yuqur kan besiminin korkunuşluk yeri şoki, 50%'ın artıq bimarda yürek muskul tıkılması, mağaya kan tüşüş qatarlıq eğir əgəşim keselikleri körülüşdün burun, roşan keselik alamətlerini əsla hisqılığıl bulmaydı. Toğru tonuş, yuqur kan besim bimarları sezimege tayinip doğru işsib olmaydı. Başka iş qatarlıq keselik alamətleri körülmegen taqdırdımı, ölçemlik doğru içişte çın duruş gerek. Bu xuddi, avtomobil çakının besimi bek yuqur bolup ketkende baldırraq tutuş qilish, çak edilip ketkenden keyin andın bir tarap qilishqa bolmaydıqalıqı oxşaydı. İkinci prinsip, doğru işletişte vaqt, miqdar, yöneliş belgeleşini əsli çın tutuş. Üçüncü prinsip, doğru işletişteki bu xata qarashlardan saqlanış. Bu xata qarashlarının birincisi, yeni doğru, kımmet doğruni yaxşı doğru deyiş. Kan besimini tövallidiş, önümi doğru bahası bilen münasifetsiz bulup, asaslıqı doğrunun təsir qilish mexanizmi ve kan besimini tövallidiş önümünün davamlışış vaxtı bilen münasifetlik. Doktor bimarının keselik əhvalıqı asasən muvaffaq doğru işiltiş layihəsini tallaydı. İkinci xata qaraş, kan besimi normal bolsa doğrunu toxtutuş. Kan besimini tövəllətkici doğrulanışkende kan besimini kontrol qılğılı boludu. Amma yuqur kan besimini davalab saqayt qılıb olmaydı. Doğrunu tuyuqsız toxtatsa, xatri teximu yuqur boludu. Üçüncü xata qaraş, sağlamlıq məhsulatlarını doğrunun ornıq dəstidiş. Sap, təbii tərkiblik, sağlamlıq məhsulatlarının kan besimini tövəllətiş rolu nisbətən aciz bolub, kan besimini tövəllətkici doğrularının ornını basalmaydı. Montizm, sağlamlıq məhsulatlarını doğdurmanın körsətmisi boyunca,

Hürmetli Kradyan Loğcana, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Tan Sağlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlı dişbədiq. Yaxdırıp anlığınınla rəhmət. Teğimi köp məzmunlarının yana Slow Shitting abonacılar terminalını düşürüp anlısanla boludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipaduk. Yaxtırıp anlıqınınla rahmet.
1: Vatan çakırmaqta. Çanşanın canubi ve şimalıdaki sansızlığın ailede üsüp yitilgen her millet oğul kızlarının kalbideki anı vatan muhabbeti yalkıncımakta. Ben vatanımını söyleyemem. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Hem de anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımsızlı. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısını anlayışlarına karşı alımız. Ben

0: Riyasetçi Abdurrasht Qubur.
1: Mən riyasetçi Raziya Zirtəli.
0: Dostlar, bu qədimki proqramımızda mündəq məzmunlarda ağıltış verimiz.
1: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde kumluq, kino, televiziya icadiyetinin münbət tüpürqi, orqu toğrısıda sözləb verimiz.
0: Yüksülü batkan Şincan sahibimizde, Şincan çoğun cilgı su elektri stansı yetküzüş kuruluşunun təşkirib ötküzü velişinin ötkəllikini tonuşturumuz.
1: Yarqın isim sahibimizde, işini en tayin əstaydılıq bilən becerdiğen elektri stansı kurgucisi Can Şaucu bilən tonuşumuz.
0: Programımız yana Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Şılı Şitin Abayışlar Terminalda Maskadem'de anlatılıdı hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılıp oludu.
1: Radio anlıqıcılar, Doyin Abdisini çürüp başbettin Güli Şo Şinjan, yani Güli'nin Şinjan hikayesi namıdaki Doyin numarını koşuvelip, riyasetçilerimizin yumurluk mikro tiyatrlarından huzurlanıp, aktif küçge erişeleydi. Yine Doyin subsidi söz kaldırıp, riyasetçilerimiz bilen hem türtkü bolsun mu buludu.
2: Şinjan'daki yenilikler.
0: Yakında Atuş şehri Kattaylak yesi Küyek kentide Naxsadas yangrap halkının dastanı ortak makan gayri maddi medeniyet mirasları körkezmesi faaliyeti başlandı. Tiyanşan'ın canobi ve şimaldın gelgen gayri maddi medeniyet mirasları varisları bilen halk senetkarları bir gergi cem bulup asasi katlandaki ammığa bir meydan kalipki yakkan medeniyet ziyapt verdi. Sahnede gayri maddi medeniyet mirasının 17 vekillik varisi nöbetleşip Manas, Cangır, Gessar, Katarlık iposlarının cevhri ve dastanının bedi sehri küçünü toluk namayen kıldı. Bu kadımkı pahaliyetini Avtonom rayonluk edebiyat sanatçılar birleşmesi oyuşturgan. 5 gün davamlışıdı. Oyun Atuş şehri Aktu nahiyesindeki yez pazarlarda koyuludu.
1: Yakında Yılla Sadası Cungu'nun 20. əsr dünya mirasları foto surat körgezmesi Beijing'de başlandı. Şinjan Halk Tiyatr Hanısı, Şinjan Koinlun Mihman Hanısı Otur Binası, Şinjan Daşö Şimali Mektep Rayonu 1. Oktuş Binası'dan ibaret 3 orundaki kilas kuruluş körgezmeye tallanıp, bütün memleketke Şinjan'ın 20. əsrdeki binakarlık miraslarının özgüce sihri küçü ve medeniyet asası namayan kılındı.
0: Bu kıtımkı körgezme süret ve sın arkalık 100 yıllık kuruluş ispatını saklaş, medeni eslimlerini tarıktış ve cellandırışını başlayımı kılgın. Jungo'nun 20. əsrdeki 1000 türlük 10 neçi 1000 binakarlık mirası əsr işçidin 247 parç nadir əsr tallap çıkılıp, kızıl əslime, tarihi ispat, Jungo garip yoğurumsi, kesb iznası, bilim yurtu obrası, yurt makan kuruluşudun ibaratı 6 çoğun bülek tesis kılıngan. Fotosuret sanatı vasıt kılınıp, memleketimizden 20. əsrdeki binakarlık miraslarının tarihi kımmeti, bedi kımmeti ve devir kımmeti merkezlik namayan kılıngan.
1: Bu kıtım, körgezmeye tallangan Şinjan'daki 3 caydaki kuruluşka şehir terakiyatı ve devir kuruluşu iptiharı mücessemlengen. Şinjan Halk Tiyatr Hanısı 1956 yılı kurulgan. İlgiri, Jungo'daki en güzel tiyatr hana dep atalgan. Onunla peşkeden binakarlar, sanatkarlar ve halk sanatkarlarının kollektif akıl parası mücessemlengen. 2013 yılı memleket boyunca noktalı koğduldugan medeniyet yadgarlık orna Katar'a kırgızılgen. 2018 yılı 3. Türküm'deki Jungo'nun 20. əsrdeki binakarlık miraslarını tonuşturuş mündarecisi'ye kırgızılgen. 2021 yılı Jungo'nun 20. əsrdeki kızıl binakarlık kilas əsri Katar'a kırgızılgen. 2019 yılı 4. aydın 2021 yılı 2. aygıca Şinjan Halk Tiyatr Hanısı medeniyet yadgarlıklarını remont kılış kuruluşu türü yolu koyuldu. Remont kılıngan ve canlandırılgandan kiyinki Şinjan Halk Tiyatr Hanısı kaytadan hayati küçük tolup her saha zatları yakış gördüğün medeniyet sanat sarayı ve tarihi özgürüş şehir terakiyatına guvah buluduğun Türk muzeyine aylandı. 2024

0: Динчили бу түр 2014 жылдан 2024 жылгача Жонгунун 20-ci асырдагы бинакарлык мыраслары жылдык докладынын типик мисалы катарга киргизилди.
1: Синжан Куйлун Михманханасынын оттур бинасы 1959 жылы салынган. Үрүм шаардагы айны чагдагы эң эгиз имарат. Шундайла Синжандагы тунжи эгиз кабатлык бина. Binaning egizligi 8 qavat bo'lg'ichqa, kishilar uni yiqinlik qilib 8 qavat deb atagan. 2024-yil 9-chi turkumdagi Jungoning 20-chi asrdagi binokarlik miroslarini tanishtirish tizimligiga kirgizilgan. 1985-yil salingan shimoliy yondosh bino bilan 2009-yil salingan janubiy yondosh bino Xinjiang Kuilun mehmonxonasining o'tir binosining asosiy gavdalik o'rnini gavdalandirib, birlikda mukammal mehmonxona binosini shakllantirgan. 60-nich yildan buyon Xinjiang Kuilun mehmonxonasi boshdan-oxir davr bilan teng ilgirlab, hozirgacha avtonom rayonning muhim yig'in va cho'ng-cho'ng siyosiy faoliyatlarining markazi bo'lib kelmoqda.
0: Xinjiang dashi Şimali Mektep rayonunun birinci okutuş binası 1954 yılı salınğan. 2023 yılı 7. Türküm'deki Jungo'nun 20. əsirdeki binakarlık miraslarını tanıştırış mündaricisi'ye kırgızılgın.
1: İgilinizce bu kıtımkı körkezme Beijing şehirlik Bilallaş körkezme hanısıda 6. ayının 30. günü güce körkezme kılınıdıgın. Keyin yana mamlakatning nurg'un joylarida sayyor ko'rgazma qilinib, 20-chi asrdagi binokarlik miroslarini qo'g'dash, varislik qilish va jallandirishni davomli ilgari surib, Xinjiangdagi kon imoratlarining hikoyasini texnik ko'p kishiga bildirdi ekan.
2: 3 yotoqli uy asosiy kapalat, 4 yotoqli uy texnik yaxshi. Tian Shan rastisi xalqaro cho'ng bozoriga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. Ikki qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tian Shan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% yetadi. O'xshash ko'lamdagi uyga solishtirganda mehmonxona kunlikka texnik cho'ng, yotoq uyi texnik ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Xinjiang Yipak yo'li cho'ng bozori uy joy chek Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Şinjiang Radio Televiziya Stansisi Sılu Şütin Abdital'nın 6-0 Plus nusqisi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemre boludu.
4: Saat 8:20 Sılu Şütin Abdital'nın 6-0 Plus nusqisi yeninizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radio anlayalaysız, haber körelaysız.
5: Saat 9:20 Sılu Şütin Abdital'nın 6-0 Plus nusqisi yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber de bolalaysız.
4: Saat 11:00 Sılu Şütin Abdital'ın 6-0 Plus nusqisi yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlham ağızı urgutudu.
5: Saat 13:20 Sılu Şütin Abdital'ın 6-0 Plus nusqisi yeninizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılsız.
4: Saat 14:00 Sılu Şütin Abdital'ın 6-0 Plus nusqisi yeninizdeki turmuş hemrayınız. Sılu Şütin Sodi şehircisinin Şinjan'ın özgüçü soğuklarını halgan çağda seti alalaysız.
5: Saat 16:00 Sılu Şütin Abdital'ın 6-0 Plus nusqisi yeninizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sılu Şütin Abdital'ı yardım verdi.
4: Saat 17:20 Sılu Şütin Abdital'ın 6-0 Plus nusqisi yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yiz kılısız.
2: Saat 19:20 Sılu Şütin Abdital'ın 6-0 Plus nusqisi yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
6: Saat 20:20 Sılu Şütin Abdital'ın 6-0 Plus nusqisi yeninizdeki ügünü şemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
5: Saat 22:20 Sılu Şütin Abdital'ın 6-0 Plus nusqisi yeninizdeki tenerke temrayınız. Sağlamlıkla emrah bulup ekşip çeniksiz.
3: Sılu Şütin Abdital'ını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.

0: yurt dündeki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfımızda Kumluk Kino Televiziya icadiyetinin münbet tüpürkü Orkut Orsu da sözle birimiz.
2: Qarmay şehrinin Orku rayonu, Vuhu Sanlong, Büyük Çin Toğrısta tepsili bayan, Korukçı, Kumluk'ta kötürülgen Boran Katarlık, 50 neç kino televiziya eserlerinin körünüşü ilingan jay. Şundakla tabi barlıq kelgen Kumluk Kino Televiziya icadiyetinin münbet tüpürkü.
1: Özgüçü evzel yardanlık yer şekli, kolay katnaş şeraiti ve mükemmel şehir yürüyüşlük eslelerge tayınıp, Qarmay şehri kino, televiziye, medeniyet, sayahatını birleştirişini tutku kılıp, tabi

0: qaldınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısrap qilishdan saqlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Adaş, yani qançılık bana məhz?
3: Kiləyil dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
4: Bəy, dadısı, nəyirə kəldiniz?
2: Həh, öyge az qaldı ya xotan, nəm oldu?
4: Nəm yiyiniz bə? Hər az, balılağı nəm ağaç kəldiniz?
2: Həh, nəm əsiniz bolayı vurdu. Həh, soğatlarını bağandı göstəy, həh? Valla yaxşı...
3: Həh, dikkat dur!
2: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
3: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydab bırmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
2: Otomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
3: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikmeyi deseniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

0: Yükselivatan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıkçıla, bu seyipimizde Şincan Çoğuncılığı Su İlektir İstansı'nın yetküzüş kuruluşunun təşirip ötküzü veliştin ötgellikin donuşturumuz.
2: Yakında Şincan Çoğuncılığı Su İlektir İstansı'nın 220 kilovoltluk yetküzüş kuruluşu liniye boyunca təşirip ötküzü veliştin onuşluk ötüp, elektr istansı'nın davamlıq torlaştırıp tok tarqıtışıga puxta asas saldı.
1: Bu kuruluş Şincan Çoğun Cılgı Su İnşaatı Tügünü Törü'nün mühim tərkviye kısmı. Elektr istansı'nın elektr energiyasını sırtkı işençlik yetküzüştün ibaret aşkışlık vəzipsin üstüge alğan. Bu kuruluş 2025 yıl 6. ayda resmi başlangan bulup, liniye boyunca cemi 549 tömür munar yasalgan. Umumi uzunluğu tahminen 197 kilometre bulup, Şincan Çoğun Cılgı Su elektr istansı'nın başlanıp, ahırda Aksu 750 kilovoltluk transformator stansı tutaştırılıp, elektr stansının elektr energiyasını sırtkı yetküzüştüki boğuz liniye dep atalgan.
2: Bu yıl 4. ayının 20. günü kuruluş öz kararlıda liniye boyunca tutaştırılgandan bu yan tekşürüp ötküzveliş hizmeti tez sürette küçeş baskıçıga kirdi. Tekşürüp ötküzveli süreti ve kuruluş süpitini bir tutaş pilallap, ilgiri sürüş üçün bir kança tekşürüp ötküzveliş korpusu böleklerge bölüp meşgulat kaldı. Tekşürüp ötküzveliş ceryanıda Türk kollektifi Ademsiz Uçku Teknikisini ken kölemde kullanıp, liniya yayı, Türk munari, yerge ulaş kurulması ve koşumça əslihalani umum yüzlük inçki tekşürdü. Yine Ademsiz uçku toplagan nakh meydan sallık məlumatıdan paydalanıp, liniyanın 3 ölçemlik rəqəmlik modelini muvaffaqiyyətlik bərpa qılıp, kuruluşdan məşğulat və asraşqıcı bolğan jarayanı aqli iqtidarlıq tutaştırıp, Çoğun Cılğa Su Elektr İstansısının öz qaralıda işqi kırıştırılışı, rayon energiya qurulmasının yeşil tip özgərtişige yardan berişini küşlük texniki tərki bilen təmillədi.
1: Çoğun Cılğa Suçuluk Tügünü kuruluşu, devletinin 172 türlük su ticep su bilen təmilləş mühim suçuluk kuruluşunun biri. Generatorlar umumi sığımı 750 min kilovat. Yıllık tok tarqıtış miqdarı 1 milyar 800 milyon kilovat saatten aşıdı. Planğa asasan, kuruluşunun tunjik generatorlar grupsi 2026 yılı 6. ayda aldı bilen tok tarqıtıdı. 8. ayda 3 generatorlar grupsinin hemisi işe kiriştirildi.
2: 220 kilovoltluk yetküzüş kuruluşu işe kiriştirilgenden kiyin, Çoğun Cılğa Su Elektr İstansı'nın pakız elektr energiyasını sırtkı yetküzüş yolu tutaştırılıp, Cənubi Şincan rayonunun elektr energiyasıga kapalatlı kılış iktidarı körünerlik östürüldü. Bu kuruluş umum yüzlük işe kırıştırılgenden kiyin, yana tövən iqindeki 8 milyon modun artıq itizliğe nəp yetküzüp, Cənubi Şincan'nın yukarı süpətlik tərəqiyatıga yeşil, muqim, imkaniyetlik sicil pakız elektr energiyası mənbəsi koşuyordu.

0: stansı kurgucusu Jang Shouju bilen tanışımız.
1: Tianshan'ın şikarısıda Jongo Tömüryol 14. İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi kuruluşunu üstüge alğan Kumul Tartma Su Elektr Stansı'nın su başlaş sistemisi kuruluşu ciddi ilip berilmaqta. Kuruluş bölümünün başlığı Jang Shouju Polat Çivıklık Tor Cazısı aldıda zonzuyup oldurup, yögelme metr bilen sallık malumatlarını estaydıl ölçedi.
0: 30 yaşlık Jang Shouju bu turnun teknik tayancısı. Bir yıl ilgiri o Shandong'dan Xinjiang'a gelip bütün vücudu bilen kuruluşa kirişip getti.
1: Kuruluş meydanında Jang Shouju hemişe koluda bir yögümü metrini tutup Polat Çivık'nın bağlaş tügünü arlıqının çoğun kiçiklikige karıda kuruluş çertiyoji ve ölçümü boyunca kayıt tekşürüp bir-birlep toğırlaydı. Bir milimetr İğiş bolsumu derhal toxtup tüzdüdü.
0: Jang Shouju sallıq məlumatlarını seleştirgandımı, kuruluş kılgandımı nahayt əstaydil. Jang Shouju'nun hizmet sonkısı da köp varaqlanğan bir xatır dəptər bar bulup, dəptərge törlük kuruluş sallıq məlumatları, kuruluş ceryanıdı yoluqqan qiyin noxtılar, şundaqla ilham ve yaxşılaş fikirleri toluq xatırlengen. Bunlarının hepsi onun kuruluştaki kıyın meselelerine el kılışıgı yardım veriyordu.
1: Bu tür ilgiri, kiziş yüzüdeki taş katlımı yeriklerdeki su sınış kıyın buluş meselesi duç gelgen bulup, kuruluş süretine bir vasit təsir körsetken. Bu meselini tezden el kılış üçün şu mezgilde Jang Shouju materyal dövüsüge baş çökürüp, devlet işçi sırtıdaki okşaş geologiyalik şaraitdeki nurgun kuruluş misallarını körüp çıktı. Yana naq meydanda közetilgen türlük sallık malumatlarını rätlep, toplam kılıp, dolkunsman harita hasıl kılıp, kayıt seliştirip, çoğunkur tahlil kılıp, ahırda tındırıp tosuş, evrişim, trak koyup koğdaş birleştirilgen birikme hal kılış lahiyasını tipip çıktı.
0: Lahiye tüzüp çıkıldı. Kollangılı bulandı. Jang Shouju toluk tayarlık kıldı. Lahiye delilleş yığınıda o tepsili emeli küzdüş sallıq məlumatdı. Enik bulgan 3 ölçemlik təqlidi kartonu tayinib, lahiyenin məşğulat tertibi, yuşurun xavif qatar ve taqabıl turuş tedbirlerini bir-birlep çöndürdü. Axırda lahiye delilleşdin 10 işliq ötüb işgi giriştirildi.
1: Qaratmılıq tüzəş arqılıq, keziş yüzüdeki taş katlımı yeriklerdeki su sınış məslisi ünümlük kontrol kılındı. Töşk etişinin eğişi layihə ölçümü dairisi de qatlıq kontrol kılındı. Bu kuruluş süptüge kapalatlı kılıplı qanmay, keyinki kuruluş üçün kımmetlik vaqtını kolgu keltürüp, kuruluş süretige təsir yetküzmeslikke kapalatlı kılındı.
0: Jang Shouju ondaq dedi. Nemiş kılsaq əstaydıl bolmaslıqtın korkumən. Əstaydıl bolsaqla kılgılı bolmaydıgan iş yok. Ama yaş hizmettaşlarga Jang Shouju nahayti səvür can muamili kılıdı. Bazı yaş hizmettaşlar əmdili mektepten çıkıp hizmetke pişik bolmağışka, Jang Shouju onlarga kol mu kol yetekçilik kıldı. Karşı taraf meşgulat kılışka pişik bolmasa, fikir yolu da yeğiş bolsa, o özü ülge körsütüp, özünün öz yetiliş keçirmişi arqılık yaş hizmettaşlarını kuruluş birinci sebede çeğn durup, texniki maharadını çeğnik duruşka ilhamlandırdı.
1: Jang Shouju mundaq dedi. Mən mu kollektivga ergişip, kademi kadem ösüp yetilgen. Ulanı düşündüm ben. Köprek ögezsem, ula kademini tekme puhtu basalaydı. Jang Shouju'nun başlamçılıkta bu türünün nurgun yaş kurgucuları tezla yaş turupla öz aldığa teknik tayanışları bulup yetişip çıktı.
0: Hazır Jang Shouju Katarlık kuruluşçularının ortak tarışçılıkı da Komul Tartma Su Elektr Stansı kuruluşu tiz ilgeri sürülmekte. Su energiyası toktani dep atalgan bu elektr stansı bütkendinkin, minliğen, on minliğen aylarga mokum elektr energiyası yetküsüdü.

Hürmetli radyo ağlıqçılı, hem de Avtonom Rayonimski 16 şehrinin avaraydı məlumatı aldımız. Ürümçide hava uçuk bulup kin bulutundu, temperatura 7'den 20 Celsius gradus kçe. Altayda hava bulutuk bulup kin içiladı, temperatura 5'den 16 Celsius gradus kçe. Çöçekte hava uçuk temperatura 6'den 20 Celsius

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmasını anlayışınlarını karşılamız. Mən Riyasetçi Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Slushiting aboneçila terminalıda masqadamda anlatılıdı, hem de her vaqt qayta anlıqılıp oludu. Bugünkü kanun sizge emrah programımızda mındaq məzmunla boyu çanıltış birimiz. Kanun haberleri sayfımızda terilgü yerine kanunsuz ilgiliviliş delollarını becerişte kanunu tatbiqlaşqa dair bir qancı mesele toğırsadiki belgelime elan kılındı. Merkez ekologiya muhitni qoğdaşını nazarat qilish grupisi Abdunum rayonga 2-nji türkümde ammının arziyat paş qiliş delosidan 42-ni becerişke tapşırdı qatarlı haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahibimizde kapalet bergüçi kapalet namını yırtıvetse cevapkarlıktan keçirim kılınamdu degen dilo misalını sözlep birimiz. Amma üçün əməli iş kılıp beriş sahibimizde bağçıda kanun sözlep, şipanda talaş tartı şel kılındı. Toxsun nahiyesi bağçını her tərəflimi tüzəş mərkizinin kanunu umumlaşdırış mülazimət rayonuğa aylandır deydigən məzmun diqtanladı buludu. Hürmetlik radyo anlayıcılar, Qinam Sadiqtanla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın təfsili məzmunlardı bolsun. Kanun xəbərləri. Terilgü yerini kanunsuz ilgiliviliş delollarını doğru becerip, devletnin açlık bexatarligiga kapalatlı kılış üçün Alihalıq Sot Mahkemesi, Alihalıq Taptiş Mahkemesi yakında terilgü yerini kanunsuz ilgiliviliş delollarını becerişte kanunu tatbiqlaşqa dair bir qancı mesele toğırsadigi belgelimini elan kıldı. 5. ayının 18. günüden başlap yolga koyuludu. Belgeleme cemi 21 madde bulup, terilgü yerine kanunsuz ilgiliviliş toxtamının küçü hem münasip kanuni akıbeti, terilgü yerine kanunsuz ilgilivalgıcının haq talep kanun cevapkarlığının kanun boyunca sürüştürüldüğalıqı aydınlaştırıldı. Terilgü yerine kanunsuz ilgiliviliş'e çetilidigan toxtamının küçünü bekitişte, toxtamlaşqıcılarının terilgü yerine ilgilip öyseliş, xumdan seliş, qabrı seliş, kum şeğil qesiş, kan içiş, topi eliş qatarlıqlarını pütüşşi, həm də terilgü yergi seninğan öyni setibiliz setiş, icargi berişini pütüşşi qatarlıq məzmullar yer başquruş qanunudiki mən iqiliş bəlgilimizgi xilap bolsa, Xalıq Sot Məhkimisi bu pütümni inavəsiz dəb bekitişi kerek dəb bəlgiləndi. Bəlgilimi də mundaq oturuğu qoyuldi. Mämuri organ şəhər yezi yirik planı qanuni qatarlıq alaqıdar qanun nizamladiki bəlgilimlərgə asasən quruluş nəx meydanını peçətləş qatarlıq tədbirlərini qanun boyucu qolunub, davamlıq quruluş qılıştək qanunu xilap qılmışını tossı boludu. Terilgü yerini qanunsuz iyili valğıçılarının cinayi cavabkarlıqını qanun boyuca sürüşdürüş cəhətdə, belgilimi də terilgü yerini qanunsuz ilgiliviliş bilən billə, yezi ilgilik yerini qanunsuz ilgiliviliş cinayeti, muhitni bulğaş cinayeti, qanunsuz kan içiş cinayeti qatarlıqlarını şəkilləndirgən ahvalda eğirraq caza berilidigan belgilimi boyuca cinayet bekitib caza berişdiki, birla qanun belgilimini tətbiqlaş qaydısı aydınlaşdırıldı. Devlet organı xizmetçi xadımlarının terilgü yergi çetişlik sahada vazifeye münasibetlik cinayetini, şunun bilen bile pari iliş cinayeti şekillendirgelerge bir kancı cinayetini koşup cazalap bir taraf kılış gerekliki aydınlaştırıldı.

Yaqında Abdunum rayon Merkez Ekologiya Muhitni Qoğdashni Nazarat Qilish 7-nji Gruppisi 2-nji Türkümde Bejirishke Tapşırgan Ammının Erziyat Paş Qilish Delosidan 42-ni Tapşırıp Aldı. Noktalık Dikkat Qilinadigan Delo 2. Bunun içinde Telefon Arqılıq Tapşırıp Elingini 42 parça, Xat 0 parça. 42 Delo içinde Ürümçi Şehrige Münasibetlige 25. Bayıngılın Mongol Abdunum Oblastı'a münasibetliki 5, noktalık dikkat kılınadığan dilo 1. Sancı Huysu Abdunum Oblastı'a münasibetliki 3, İli Qazaq Abdunum Oblastı'a münasibetliki 2, noktalık dikkat kılınadığan dilo 1. Aksu Vılayeti'ye münasibetliki 2, Tarbağatay Vılayeti'ye münasibetliki 1, Karamay Şehri'ye münasibetliki 1, Bortala Mongol Abdunum Oblastı'a münasibetliki 1, Turpan Şehri'ye münasibetliki 1, Qashqar viloyatiga munosabatliki 1. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat delolari ichida muhit bulg'inish tipiga asosan ayirganda atmosfera bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 15 parcha. Qattiq tashlanduqlardan bulg'inishga munosabatlik bo'lgani 7 parcha. Ekologiyaga bulg'inchilik qilishga munosabatlik bo'lgani 6 parcha. Şauqındın bulğınışı münasibetlik bolğını 6 parça. Sonun bulğınışı münasibetlik bolğını 3 parça. Başka bulğınışlarğı münasibetlik bolğını 5 parça. 5-nji ayının 11-nji günü geçe Merkez Ekologiya Muhitni Qoğdashni Nazarat Qilish 7-nji Gruppisi Abdunum rayonğa jämi bejirishke tapşırğan ammının arziyat paş qilish delosi jämi 2 türkümde 57 parça. Noktalıq dikkat kılınadığan delo 2 bolıp, bunun içinde telefon arqılıq tapşır velinğini 57 parça, xat 0 parça. Yukarıqı arziyat deloları şu çaylanın münasibetlik belgilimi boyunca becerişige ötküzüp berildi. Merkez Ekologiya Muhitni Qoğdashni Nazarat Qilish 7-nji Gruppisinin mahsus poşta xat sanduqi Şinjan Uyğur Abdunum rayonu Ürümçi şehri A454-nji numarlıq poşta xat sanduqi. Mahsus növetçilik telefonu 0991-607-2656. Paş kılış telefonunu kubul kılış vaxtı her günü saat 10'dan 22'ye geçe.

0: ülkemizde ülgü kolaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

Dilo ve Kanun. Hürmetli radio anlıqçılar, bu sayıbımızda kapalet bergüci kapalet namını yırtıvese cevapkarlıqı keçirim kılınamdı degen dilo misalını anlayısla. Kapalet namını yırtıvese cevapkarlıqı keçirim kılınamdı. Yakında Ürümçi şehri Midon rayonlu halıq sot mehkemesi bu diloni sot kılıp kapalet bergücünün haqtarının hukukunu yürgüzüşüge yaman karazda tosalgı payda kılgallıqını, kapalet muddeti bilen dava vakit çekinin kanun boyunca toxtutup turulganlıqını, kapalet bergücünün yanıla kapalet cevapkarlıqını üstüge aladıqallıqını bekitti. Dilo misalga birlikte dikkat kılaylı. 2015 yıl 4. ayda Huang X, Lu X, Shi X bilen qarz eliş toxtami imzalıqan. Lu X, Huang X'ke 500 milyon qarz hücreti yezip berip pulni mablağ obrotiga işletmekçi bolğan. Şu yili 6. ayının 15. günüden burun qaytırıp buluşqa qaralı ötüp ketse künige 600 yen xilaplıq puli töleşke vədi bergen. Şu günü Shi X kepillik heti yezip berip, eğer Lu X'nin qaytırışka kurbi yetmese, qarız qaytırış mecburiyetini üstüge aladığalıqını pütüşken. Arkadan Huang X, bankı kartısı arqılıq beriş qatarlıq şekilleri arqılıq bir kısım qarızını bergen. Qarız muddeti toşdun ilgiri Shi X, Huang X, Lu X qatarlıq kişilerini yığıp tamak yeşke təklif qılıp, qarız qaytırış işlerini kengeşken. Ziyafette tuyuqsız toqunuşup qilib, Shekes naq meydanda kepilli xetini yirtib etken. Qarız ujitinin asıl nusqısını mu başqıla ilip ketken. Gongan organi arlaşıp murasa qilishqa təşkilligen bolsumu, lekin mahiyetlik bir tarap qilish lahiyesi hasıl qılalmıqan. Qarızının muddeti toşqan deyinkin, Lu X paqat 2016 yıl 9. aydıla Huang X'ke 20 milyonlu qaytırgan. Qalğınını qaytırmıqan. Şunondan keyinki bir qancha yilda Huang X köp qitim Shi X Lu X'ning qarzini surishtirib, ilgiri kiyim bo'lib saqchiga ma'lum qilish, pash qilish qatorliq usullarni qo'llanib, huquqini qo'ldigan bo'lsa-mu, hammasi natijasiz bo'lgan. 2025 yil 1 ayda Huang X Ürümchi shahri Midong rayonli xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, Lu X'ning qarzining diri va o'simini qaytarishni, Shi X'ning kapalat majburiyatini ado qilishni talab qildi. Dilo'nu sot kılış jarayanında iki tarafının talaş tartış kızıq noktası qarz münasibetinin kanunluq, küşke ige yaki emeslige. Qarz darının konkert sonmisi, qaral ötüp ketken ösüm ve xilaplıq puli pütümünü belgilmege uygun bolgan bolmağalıqdan ibaret 3 cahetki merkezleşti. Dilo'nu sot kılış jarayanında Shi X radiya berip, Huang X'nin dava kılışı dava vaqt çekidin eşip ketti. Qonunda belgilangan kapalat muddati burunla toshdi. Kepillik javobgarligimni kechirim qilish kerak dedi. Sot mahkamasi sot qilib mundaq qaradi. Gongan organining so'ra xotirasi hamda qarz hujjati kepillik xitining ko'paytirilgan nusxasi qatorliq materiallarga birlashtirganda qarz elish berish munosabatining qonunliq vujudga chiqqanligiga hukm qilgili bo'ladi. Sot mahkamasi mundaq bekitdi. Shi X'ni deloğu çetişli qarızni adetki kapalat bilen təminligen. Qanunda belgelengen kapalat muddeti asasi qarız mecburiyetin adaqlış muddeti toşqandin kiyinki 6 ay. Shi X qarızni qaytırmağan ahvalda kepilli xetini qasdan jirtib etken. Bu, aktarının qanunlu hukukunu yürgüzüşüge yaman qarızda daxli yetküzüş kılmışıgı təvə bulup, samimi buluş, lazda turuş asasi prinsipiga xilap. Obyektiv halda Huang X'nin dalil ispat körüstüşi, hukukunu qoğdışının tosalğı uşurışını keltürüp çıkargan. Bu hukuk tosalğısı davamlıq mevcut bulup turgan hem

uzaqçı tügümigen. Bununqa asasən deloqı çetişlik kapalat muddati tosalğı tügigendən kiyen qaytadan hesablanıdı. Şunun bilan billə dava vaqt çeki qanun boyunca toxtutup turuludu. Şeyekiz vaqt çeki kapalat muddati toşqanlıqını bahanı qılıp cavabkarlıqtan keçirim qilishni təşəbbüs qıldı. Qanun asası yoq, qollaşqı bolmaydı. Sot mekemisi yana soda adeti hem tekşürüp ispatlangan paketlarga birleştirip, Huang Ekiz özü digen 100 milyon ösümünü tekşürüp kemetgendin kiyin emeli karızlarının 400 milyon işkellikini bekitti. Ösüm doğrusu da sot mekemisi kanundaki belgelerlerge birleştirip, iki tarafının kararlı ötüp getgen ösüm püftümünü tanışıp, ösüm hesaplaş ölçümünü baskışkı bölüp bekitip, hem haktarlarının kanunluk hukuk menfaatiga kapalatlı kılış, hem halıkçı karz ösüm nispetini kanun yürgüzüş arkalı koğdaşının yukarı çekini kattık saklaş gerek dep karadı. Birinci sot kılgıcı sot mekemisi Lu Ekiz karzının biri 400 milyonni sürük içide kaytırış, hem de karalı ötüp getgen ösümünü baskışkı bölüp töyleş. Lu Ekiz'nin mal mülkini mecburi icra kıldırılgandın kiyin mu kaytır almağın karzı karıta, Şi Ekiz adetki kapalı cevapkarlıqını üstüge eliş, karz kaytırış mecburiyetini ada kılgandın kiyin karzlardan tölt biliş doğrusu da hüküm çıkardı. Şi Ekiz qayıl bolmayı Ürümçi şehirlik oturxalıq sot mahkemesige narazılıq arz kıldı. Şikin sot kılgıcı sot mahkemesi sot kılgan dengen narazılıq arzını rad kılıp, əsli hükümne küşke iyi kıldı. Programının torda hem türütkü buluş mahsus rayonu etildi. Eğer sizden mu mesle soraydıgan kanun meseleleriniz bolsa, solution aboneçiler terminalını düşürüp, programı da hem türütkü bulup söz kaldırsınız boludu. Programının texim köp esil mezmulları solution aboneçiler terminalıda. Eğer kanun meseleleri hakkında mesle sormakçı bolsanız, Douyin app'sini düşürüp, baş bettin, Güli Şo Şincan, yani Güli'nin Şincan hikayesi namedeki doyun numunu koşu elip söz kaldırıp, biz bilen hem türütkü bolsanız mı boludu? Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
0: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcamı partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu seyipimizde bir er koşnısının altınını setip, optimobil qarızını qaytırdı. Saqçı tarap 4 saatte Dilo'nı paşqıldı degen Dilo misalını anlayısla. Yakında Lopnur Nahiyelik Oğanı İdarisi 4 saatla bir oğurluq Dilo'sını paşqılıp, ammini 30 milyonge yakın ziyandını saqlap qaldı. Saqçılar çoğunqır qezip sorak qılğaş, yeni bir konu Dilo'nı paşqıldı. 4-nji aýynyň 23-nji güni Lopnur Nahiýelik Oňany İdarasy jinayetlerini taqiqlash çoğ atyrtynyň halyk saqçylary altyn setibilik sahasyda daýymlyk ziyaret qilish, ratga turguzyp tekşürüş elip barganda bir gumanlyk ýep uçyny baýqady. Bir er Täwelik raýony Itpaq bazarydaky ma'lum altyn zibzinat buyumlary dokanyna qymmaty näçe 10 milyon bolgan tahminan 30 gram altynny bir qytymdyla satgan. Çoğ atırat köp kıl, saqçı türleri birikme uruş kılış mekanizmini qozgıtıp, altın satkan er UX'ni bekitti. Tekşürüş arqılıq UX'nin yakında köp sommalıq mablığı hesabatkı kırgan bulup, gomallıq muhtılanın köp işkallike eniqlandi. 4-nji aýynyň 25-nji güni saat 18 atrapyda Täwelikdeki ahala AX Dilo ma'lum qilib, uydiki nurgun altın zibzinatning o'g'irlanganligini, Dilo'ga çetişlik qimmatini taxminan 30 million ekanligini aytdi. Dilo bejirgan xalq saqchilari UX'ni bu Dilo bilan bog'lab, bo'sish eg'izini bayqidi. AX yitirib qo'ygan zibzinat buyumlari UX zangmal satgan buyumlar bilan yuksak darajada to'g'ri keldi. Ikkalan qo'shni edi. Şu günü saat 22'lerde UX tutuldu. Sonra kılış arqılıq UX özünün optimobil qarızını ciddi qaytırışqa ehtiyaclıq bolğanlıqı 4-nji ayının 15-nji günü AX'nin öyge yuşurun çıkırıp altın zibzinatlarını oğırlap ketkerliki, həm naqpulğa aylandırğanlıqı. Zangpulnın həmmisini qarız qaytırış və buzup çeçişqa işlətkerlikini ixra qıldı. Ötkelge hücum kılıp sonra kılış arqılıq halıq saqçıları yana 2024 yılı UX'nin oxşaş bir oltıraq rayondiki öyge kırıp oğırlı kılgalımlı kadak paketini qezip çıxdı. Növetten Dilo yanımı işkirlip taqlanmaydı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xabarlar Merkezi Uyghur Universal Radiosu açlıqni tijeşde monolarni eskertdi.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bolsa elip alaylı.
2: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstili medeniyliki, ictimai medeniyliknin ixtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançalık vaqt kedidu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xabarlar Merkezi Uyghur Universal Radiosu açlıqni tijeşde monolarni eskertdi.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bolsa elip alaylı.
2: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bolaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, əmdi Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin hava rayının məlumat birimiz. Ürümçidə hava uçuq bəzdə bulutluq, temperatura 7-dən 20 Celsiya qradosqıcı. Altayda hava bulutluq bulub keyni eçiladu, temperatura 5-dən 16 Celsiya qradosqıcı. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 6-dən 23 Celsiya qradosqıcı. Xulcada hava uçuq bulub keyni bulutlunudu, temperatura 10-dən 27 Celsiya qradosqıcı. Bortlada hava uçuq, temperatura 9-dan 23 Celsiya qradosqıcı. Qarmayda hava uçuq, temperatura 12-dan 25 Celsiya qradosqıcı. Köytünde hava uçuq, temperatura 10-dan 24 Celsiya qradosqıcı. Şehanzada hava uçuq, temperatura 10-dan 25 Celsiya qradosqıcı. Sancıda hava uçuq, temperatura 8-dan 24 Celsiya qradosqıcı. Qumulda hava uçuq, temperatura 7-dən 25 Celsiya qradosqıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 18-dən 31 Celsiya qradosqıcı. Korlada hava bulutluq, temperatura 13-dən 28 Celsiya qradosqıcı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 15-dən 30 Celsiya qradosqıcı. Atışda hava bulutluq, temperatura 16-dən 30 Celsiya qradosqıcı. Qashqarda hava uçuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 17-dan 31 Celsiya qradosqıcı. Xotanda hava bulutlunub, azraq yağmur yağıdu, temperatura 18-dan 31 Celsiya qradosqıcı. Ürümçidə hava uçuq bəzdə bulutluq, temperatura 7-dan 20 Celsiya qradosqıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hürmetlik radyo anlıqıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Qanun Sizge Hemrah programısı boyunca 6 şibardoq yaxdırıb, anlığının lağı rahmet. Texnik öp məzmullaniye siz yana Solution Terminalını çürüb, anlısınız buladıq.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tıpıraq programısını anlayışınlan karşı alımız, mən Riyasatçı Hamide Qayyum. Dostlar, bu qitimki programımızda tövendeki məzmullada anlatış birimiz. Gülünü vatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde, Abdunum rayonumuzdan yezi kent sayaydı da, çökmüş uçukçılıqda tiyarılgan tavuz Türkümləb bazarğı silindi diye məzmullani diktinlağı sunumuz. Qal uçukçılıqda tiyarılgan tavuz Türkümləb bazarğı silindi diye məzmullani diktinlağı sunumuz. Qaltısı 5 mahirleri sahibimizde, Korlu şəhirdeki bir toxu firmisi da tötlü adam 70 min toxuni başquralaydıgan boldi. Gomunahiyasadaki hünervan Nurmamet Abdiqadir kichik oyuş pichqi bilan baxt yo'lini oyib chiqdi degan mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Yezigliki yeza dehqonlarga aloqador uchurlar sahibimizda Qumul davlat yezigliki pan texniki bog'chi rayonining yuqori yog' kislotali xosin o'stirish pishiqlash turi rasmiy boshlandi qatorliq uchurlarni anglatamiz. Hürmetli radyo dinleyiciler, endi diqqatingizga programımızın tepsili mazmunları da bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqu Slow Shooting abonacılar terminalı da maskadan da anlatılıdı hem de her vakit kaytırıp anlığılı boludu.
1: Güllünü vatkan Yezik kentlagi nazar.

Radyan loji dostlar. Abdonom rayonimizning Yezakent sayaiti dalada qo'nib yulduzlik osmonga nazar silish, o'tin terib tamoq etish, Yezakent xos bozorini aylanish qatorliq cho'kma shaklda his qilish orqali sayohatchilarning safarini beytmoqda. Mikro dam ilish, atrop sayohatining yangi modaga aylanishiga ergishib, sahra ekologiyasi, davlada qo'nib sog'lomlik bo'yicha kutinish, sahra tadqiqot xarakterlik o'rganish, g'ayri moddiy madaniyat miraslarini his qilish qatorliq yangi manzara va yangi o'ynash usullari orqasidan barliq kelib, sayohatchilarga chuqur qatnashish davomida Yezakentlarning o'zgacha jalbkorligini his qildirdi. Bugünkü gülünüyotgan Yezakentlarga nazar sahibimizdan ko'pchilikka cho'kma shakldagi yangi manzara to'g'risida so'zlab beramiz. Xinjiang sayohat jamiyatining muavin boshlig'i Zhang Xiaoyu mundaq dedi. 5-nji oydan buyon havo illib, dam olish kunlari ko'paygachga, shahar aholilarining atrofdagi Yezakentlarga berib, istirohat dam olish qizg'inligi sijil ochdi. Hozir Xinjiangning Yezakent sayohatining sifati darajasi uzluksiz oshirilib, kichik ham go'zal manzara va ta'sirot barpo qilishga ahamiyat berildi. Shu joydagi sayohatchilarning oilani birlik qilish, sahra manzarasiga intilish, yeziklik qiziqish tadqiqot xarakterlik o'rganish ehtiyojiga qarata, har qaysi joylar his qilg'ili, to'xtig'ili bo'ladigan ko'p xil bo'shliqni kuchab barpo qildi. Urumchi nahyan Shuishi Gou Baziri, Ping Xiliang kentining jug'rafiyalik o'rni afzal bo'lib, Yipak yo'li tog'liq istirohat rayoni bo'lgan Yipak yo'li tog'liq istirohat rayoni bilan bo'lgan orliqi taxminan 2 km kelgachga qish faslida qor teyilish, qor o'ynashni cho'ridab, qormuz mahsulotlarini bozorga salsa, yoz faslida sog'lomlik bo'yicha kutinish, dalada qo'nish, bozor, meva ko'ktat uzish qatorliq kasb faoliyatlariga tayinib, Yezakent sayohatidagi ko'p xil o'ynash usullarini namoyon qildi. Ping Xiliang kenti partiya yacheksining shujisi Li Guichin mundaq tonishtirdi. Kentimizda hozir 62 oilaviy mehmonxona bor. Bu yil sog'lomlik bo'yicha kutinish bosh tema qilingan oilaviy mehmonxona barpo qilib, sayohatchilarning ehtiyojini tehimi yaxshi qondiryapmiz. Kentda 4 dalada qo'nish o'rni qurildi. 1000dan ortiq odam dalada qo'na oladi. Bundan boshqa kentda yana 280 mo 4 fasllik meva uzish bog'ichisida Chingsay, Xiaobasay, Shoxla, Laza qatorliq 28 xil sortdagi organik ko'ktat o'stirildi. Sayohatchilarning kelib uzishini har vaqt qarshi olamiz. Bu yil kentda oilaviy mehmonxona, yemak-ichmak, ko'ngil ochish bir gavdalashgan mol husul bozori iste'mol yangi manzarasi nuqtaliq barpo qilinib, kent aholilari va tijoratchilarning 32 yayma o'rni bilan haqsiz ta'minlab, qahva, ko'ktat, yemaklik qatorliqlar setilib qolmay, kent aholilari ham o'zlari o'stirgan ko'ktatlarni sotdi. Ping Xiliang kenti partiya yacheksining shujisi Li Guichin mundaq dedi. Kent aholilari va sayohatchilar bu yerda g'izalang'ashi aylanadi, nayti qizib ketadi. Biz g'ayri moddiy madaniyat miraslari, madaniyat ijodiyatini bozorga kirgizib, ko'pchilikning madaniyat ta'siratini oshirishni udullashtiryapmiz. Bu yil may bayramlik dam olish mazgilida Mori nahiyasining Egin buloq yezisi Yo'lyangdi kentidagi Wang Shuyuan oilaviy mehmonxonasi odatdan tashqari avatlashib, dam olishning oldingi 3 kunida yotoqlar davomli to'shib ketdi. Nurg'un ko'ni xeridorlar Qurban hayit mazgilidagi yotoq manbalaridan oldin maslahat so'radi, ham zakaz qildi. Mehmonxonaning mas'uli Liu Ke mundaq dedi. Sayohatchilar Yezakentlarga berishni, yurtiga qaytishni yaxshi ko'radi. Shahardagi shovqin surandini yiroq bo'lgan astir ritmlik turmushga intiladi. Oddiy sodda, tabiiy, asli ekologiyalik sahra muhiti, Yezakentlarning asli purug'idagi odamiyat manzarasi Yezakent sayohatini odatdan tashqari jalb qilish kuchiga ega qildi. Bu yil Wang Shuyuan oilaviy mehmonxonasining sifati oshirilib, darajasi sijil o'stirilib, bir oila kishilari yotqi, istirohat shipangi Üstü uçuq kino xana qatarlıq yeniden yürüş təştürülgən yes qilish təsirati köpəytildi.
Bunun içinde yeniden saplangan daladaki topu ocak en alkışka erişti. Sayahatçılar köktatlıkta öz kolu bilen, pesirlik köktatlarını özüp, öz kol silip, otun terip, ot yıkıp, tamak edip, tağ, su, etizlada erkin azada yezi turmuşunu his kıldı. Onsu nahiyasıdaki tasun, karlık tağ, orman, muzluk, otlak, derya vadisi katarlık tabi menzillerge tayinip, çökmüş şekildeki sehra astı turmuşunu yolu koydu. Bu yıl, Manzira rayonu kesip aletini özleksiz beytip, ailevi mekmanxana, sayahat, turalgu, dalıdı konuş bilen sağlamlık boyunca kütünüş istirahiti. Gayri maddi madeniyet mıraslarını hizkiliş, örüp adet faaliyeti, xas dekan aileleri mezlik taamlarını çoğunkur yoğurup, istirahat, aram iliş, icdimai alaqa, sayahat, madeniyet izdinişi, sağlamlık boyunca kütünüş, sayahat, Turalgu bir gövdeleşken çökmüş şekildeki yezikent medeniyet sayahat menzirisi berpa kıldı. Nöbette, Tağlıq kentki tahminen 75% kent ahalisi menziri rayonu da işgı orulışıp, bargan sıray köp kent ahalisi ailevi mekmanxana sehra aramgahi açtı. Bugünkü günde menziri rayonuğa 57 ailevi mekmanxana 268 yatak toplandı. Bulutki Otlaq Təvəlik rayonada kent ahalıları özlikidin atminiş, oqya etiş qatarlıq örüp adet köngül etiş türleri. Mol köpkül kes palitiki kirişdi. Tasun Mənziri rayonunun məsuli Can Sıguo mundaq dedi. Biz sayahatçilərinin huzurlanışını aldınqı orungu koyup, sayahatçiləni şəhərdiki şauqın sürəndin yıraq turup, çökmü şəkildə təbiyyətki yıqılışıp, səhra örüp adətlərini hez qılış imkaniyetigi yıqılıp, sayahatçilərgə yuqır süpətlik yezikent sayahiti təsiratını ilip gəldik. Cüngu tibabitin sağlamlıq boyucu kütünüş sındırılgən bir ailevi mihmanxana, bir tərəbdə öz qolu bilən otun terip, ot qalaydıgan ocaq. Bir kent ahalisi sayahatçılar bilen kaynam taşkıllıqı çömgen ortak bəhirmen boludugan bazar. Karlıq tağdaki yıldızlıq asmanını körgülü boludugan, dalıdı konuş orni qatarlıq, karmaqqa közge anca çelikip ketmeydigan bu mənzirilə əməliyyatta dəl kişi kalbini ən hayacanğı salıdı. Şehir ətrapıdaki mikro dəm eliştin xas yezikent ailevi mihmanxanısıgıca. Sağlamlıq boyunca kütünüş dalıdı konuştun, kent ahalıları ortak kurup, ortak bəhirmen buluşkıca, Şincan'ın ərqaysi cayları çökmü təsirat arqılıq, yezikent istirahat yeni mənzirisini bərpa kılmaqda. Şincan Sayahat Cəmiyyətinin muavin başlığı Can Xiaoyu mundaq dedi. Şincan'ın yezikent sayahitinin yadroluq mövqəni, Yezi tüpürkığı koyup, haslıqını çoğunkur qezip, şehir bilen yezi kent, sayahatçılar bilen kent ağalılarının billi ötüş münasuvetini kaytı bərpa kılıştın ibaret. Kengi kademde Şincan'ın yezilik sayahat tərəqiyatı da mevqani özgice sehra mənzirisi, örüp adet mədəniyeti qatarlıq xas baylıqlarına koyup, təsirat Kes faaliyetini yanımı beytip, seyli sayahat mənzirisi de yenilik yaratıp, sayahatçilani meyve üzüş, bazarga beriş, sağlamlıq boyucu kütünüş, örüp adet qatarlıq türlerge katnaştırıp, sahradiki kaynaq turmuştun aldırmayı bəhirliniş, yezikin turmuş mənzirisige çoğunkur sındırımız. Şunun bilen mille, yezikent sayahiti arqılıq supu bərpa qılıp, kent ahalılarını işki aldıdınla işki oralışıp, ilgilik tiklap sayahat tərəqiyat paydasıdın ortak bəhirlendiriş imkaniyetigi iki kılımız.

0: Yaqında Korli şehrinin çarbağ yesidiki Godaciye Şınşen Toxu firmasiga kirganimizda firma mas'uli Go Jinxia Toxuxonaning yanidagi markaziy kontrol xonada beqis sonliq ma'lumotlarini tekshirib o'tdi. Chiroq nurida qatar-qatar o'lchamlashgan avtomatlashgan toxuxonalar qad ko'tarib turardi. Nurg'un mashina uskuna tuxum toxularini taksi sur'atda taksi oziqlik tamiqi bilan ta'minlab o'tdi. 2017-yili Godaciye Xingxian Toxu firmasi an'anaviy baxmachilikdan aqliy iqtidorlik baxmachilikka o'zgartildi. Navbatda Toxu firmasining egilgan yer ko'lami 13 mo bo'lib, chuji beqish uyi va tovar toxu beqish uyiga ayrildi. Har bir qavatdagi toxu beqish uyiga yamg'ashakni avtomatik taqsimlab yetkazish, qig'ni avtomatik tozalash, tuxumni avtomatik yig'ish qatorliq ko'p xil aqliy iqtidorlik muhit kontrol qilish tizimi saqlangan bo'lib, toxu beqish uyining temperaturasi yil bo'yi 23 selsiya gradus atrofida turaqlashib, bu tuxum toxularining o'sib yetilishiga yaxshi sharoit hozirlab berdi. Go Jinxia mundaq dedi. An'anaviy baxmachilikda 40 ming toxuga az deganda 7-8 xizmatchi ketadi. Hozir 70 ming toxuni beqish uchun faqat 4 xizmatchi ketadi. Yon telefon orqali yiroqdan boshqarib kontrol qilgili, temperaturani avtomatik kontrol qilgili, avtomatik dezinfeksiya qilgili, bir kunubka bilan yem bergili bo'ladi. Aqli iqtidorlashgan uskunalarning umumlashishi tuxum toxularini texnika yaxshi beqib qolmay, yana ishchilarning xizmatini texnika yenikladdi. Charbaq yezisi Tuvan Qo'shbaq kentining aholisi Zorgul To'xti toxu fermasida ishlaydi. U mundaq dedi. Men asosliqi toxu tutish, tuxum yig'ish, toxu beqish uyini tozalashga mas'ul. Har kuni 2,5 soat ishlayman. Oylik kirimim 2000 yuan. Men buningdan nihoyat rozi. Aqliy iqtidorlashgan baxmachilik tizimining kirgizilishi setish andisini o'zgartib, odam ishlatish tannarxini tovallatib, mahsulot miqdorini o'stirib, setish miqdorini oshirdi. Shuning bilan birga Go Jinxia yana tordan setish yo'llarini kengaytirishni sinab beqib, 70-yillarda tug'ilgan Go Dajie degan hisobot nomerini ochdi. O mundaq dedi. Hisobot ko'rsatish boshlanib bir oy bo'lmayla, bevosita ko'rsatish uyida bir maydonda bir vaqtda eng ko'p bo'lganda 100 odam qaytim to'rga chiqdi. Ko'rilish miqdori eng ko'p bo'lganda 30 ming odam qaytimga yetdi. To'rdagi yakka zakaz talonida eng ko'p bo'lganda 900 tuxum setildi. Navbatda toxu fermasi ko'ni xeridorlar oldin zakaz qilish va to'rda bevosita ko'rsatib setishni asos qilib, atrofdagi ekologiya bog'chilari bilan uzoq muddatlik mol bilan ta'minlash hamkorligi o'rnatdi. Yana to'r sirtida his qilish faoliyatini yo'lga qo'yib, ota-onalar va bolalarni kelib tuxum yig'ib, turmushni his qilib beqishga jalb qildi. Go Jinxia mundaq dedi. Bu yil 8-inchi oyda men tovar toxu beqish uyini kengaytirib qurishni planladim. Kengaytirib qurish tamomlangandan keyin beqilayotgan umumiy toxu soni 140 mingga yetdi. Shuning bilan birga setish xodimlarini qabul qilib, asosiy maosh, setish prosenti, to'liq ishga chiqqanlarni mukofotlash birlashtirilgan ish haqqi mexanizmini tuzib, bir tutash tarbiyalab, bir tutash boshqurib, ham kasbiy setish kollektivini tashkillab qurib, bozorni yanada kengaytirish uchun kuchlik harakatlantirguchi kuch qo'shimiz.
1: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarıq yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölämdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tapsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Şinjan radyo televiziya stansının Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
3: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahipsizken aytıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
3: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü uçturuldu.
2: Sağlamlık görsetmesi gumani qaraşdırınız tügütüldü.
3: İşki orunlaştırış mulazımtıda suallağa cevap berildi.
2: Tenterbiya musabıqları ızlap haber kılınıdı.
3: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızıl körə alaysız.
4: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının əm türkülük sinema məzmunları sarxıl.
5: Mukafatlıq Çekta atış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsınız ba?
4: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
2: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
5: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
6: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasında halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
6: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
3: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şinjan Radyo Televizya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengdarlıqı doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Solution Update'ını çürüp, sarkıl mezmunlardan huzurunlu.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Kaltıs 5 mahirleri sahibimizni davamlaştırıvatımız. Tövende, Gümü Nahya Gümü Bazırı, Sit Erik kentinin ahalisi Nur Mehmet Abdiqadır'nın oymacılık hünri toğırsı da sözləp berimiz. Səhərdeki Kuyaş Nuri, Gümü Nahyasının Gümü Bazırı, Sit Erik kentindeki bir hoylığı düşüp durattı. 37 yaşlıq Nur Mehmet köngül koyup oyuş piçkini tutup, yağış tahtayga inçki nakış oyu atattı. Oyuş piçkini ustalık bilen oynadışı arkalık bir canlıq nakış bir dili barlıq geldi. Piçak bilen oyulgan şu dakikada, nepis hünar sanat buyumları barlıq kelipli kalmay, teximi muhimi onunğa ve yurttaşlarga tave baxtlik turmuş namayan kalındı. Nur Mehmet kiçikiden tartıpla hünar sanat buyumlarını oyuşka bek kızıqatdi. Bu hünarını sistemilik ilgiləş üçün o ürümçegi berip ustaz tutup hünar ügendi. Uzaq vaqt qeydirgenip tətqiq qilish arqılıq puxta asasi maharet yetildirdi. Ögünüşini tamamlap yurtdığa qaytqandan keyin o iki qolığı tayinip 5 yolu etişka irada bağladı. 2021 yılı kent ahaliler komitetinin zor küş bilen kollişi arkasında o muvaffakiyetlik halda 100 min yuan tüven ösümlük karız iltimas kıldı. Hem de özü bir kısım meblağını toplap cemi 300 min yuan meblağı selip Nahya Pazarı'da

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tıpraq programımızı. Əmdir iqtınla yezi ehlike yeza dekallarga alaqıdar uçurlardı bolsun. Yıqında, Kumul Dölet Yezi Ehlik Pantechniki Bağcı rayonunun yukarı yağ kislatalıq xasın özdürüş, pişiklaş türü resmi başlandı. Bu türde pantechnikada yenilik yaratış trak kılınıp, yeziklik terikçilik kurulması alalaştırılıp, dekalanın kremini aşırışkı türtkü buluşu arkalık kesip zanciri uzartılıp, kumulman zamanıvi yeziklik terakiyatıga yeni hayati küç koşuldu. Evrgul rayonu hem Bağcı rayonunun alakadar mesulleri, Cungu Yeziklik Pärler Akademiyası'nın mutakassisleri hem alakadar karhanı vekilleri paaliyetki katnaştı. Paaliyet jarayanida Cungu Yeziklik Pärler Akademiyası Biotekniki Tadqiqat Ornining tadqiqatçısı Jang Yu, yukarı yağ kislatalı xasının sortını tallaş, yeşil yukarı ünümlük östürüş tekniksini çörüdep, maksus temide tonuşturdu. Kumulda kün nuri yeterlik, kelimati özgeci bulup, xasın kəsbini tərəqi kıldırışta təbi əvzəllik yege. Yukarı yağ kislatalı xasının ozuqluq mıqtari yukarı. Saqlaş müddeti 2 yıldan aşıdı. Adetki xasınqı seliştirganda texamo bazar rıqabet küçük ege. Herkaisi tərəb vəkilleri texnikini umumlaştırış, baza kuruluşi, kəsib tərəqiyyatı qatarlıq cəhətlərini çörüdəb, çonqır pikir almaştırıb, həmkarlıq ortaq tonuşi hasıl kıldı. Həm nəq meydanda kilişim imzaladı. Tür, sort tallab yetiştiriş, ölçemleştirib östürüşdən tartıb, inçki pişiklaş, soda əşya obor otıqıcı bolğan bütün kəsib zəndiri sistemisini bərpa qılıdı. Egilinişçe bu türde Bağcı rayonudaki 50 moyarda 5 türlük yukarı yağ kislatalı xasın pişiklaş məxsus sort sınaq kılınıp, ülke körüstülüp, texniki ötkilige hücum kiliş ve endisi üstüde izdiniş arqılıq, en ahırada kumulda östürüşki maskeledigan 2-dən 3-kice ala süpətlik xasın sortları talap çıkılıdigan. Kelgüsüde kumulunun özgeci maskeledigan xasın terikçilik tekniki sistemisi, yeziklik maşinleri bilen dekancılık teknikisi yuğrulgan endize ve ölçemleşken ham eşya bazısı tedrici kurup çıkılıdigan. Şu günü yığınğı katnaşkan xadımla terikçilik naq meydanıgı berip, naq meydanda közden kəcürüp, təcrübe etizleri yirik planı, sortlarının orullaştırılışı ve etiz pərvişi əhvalını təpsili ilgiləb, kengi qadamdiki köləmləşdürüp, umumlaştırışqa asas saldı. Kumul Dövlət Yeziklik Pantechniki Bağcı rayonu Başquruş Komiteti Partiya Komitetinin muavin şujesi, Mudiri Fubin mundaq dedi. Biz bir tutaş pilallab, başlamçılıq plan asası gəvdelik məsuliyetini zimmimizge elib, məxsus xizmət bəni qurup, bütün jarayanını bir tutaş orullaşdırıp, türnün ilgiri sürülüş yönülüşini kontrol qilib, hər qaysi tərəflərinin hukuk məsuliyet iş təqsimatini aydınlaşdırımız. Şunun bilan bilə, Bağcı rayonunun yürüşlük kapalatını bütün küç bilan yaxşı işləb, Bağcı rayonudaki hazır bar bolğan baylıq tayinib, ölgü körüstüş bazısının etiz ul əslahalarını mükemmelləşdirib, yer, yeziklik maşinaları, soğuruş qatarlı qatıq detal yandaş əslahalarına kapalatlı qilişini bir tutaş pilallab yaxşı işləb, türünün oğuşluq ilgiri sürülüb, əməliyleşişine kapalatlı qilimiz.

Tarım Kumluq Taşoli Ekologiya İhatı Ormanı Kuruluşu tamamlanğandan buyan, yakında tunjiq itim kən kölemde toluqlap köçet tikildi. Qurğaqçılıqqa çıdamlıq 500 min tüp köçet Kumluqdan yıldız tartıp, 1 milyon 650 min kvadrat metre ot çöp katakçısı arqılıq kum tızgillinip, dünyadaki köşm kumluqını kesip ötüdüğen en uzun derecelik bu taşolga yana hayati küç koşuldu.

Bu yıl Tunca Türküm'deki 250 man çortan belik belicini yakında Ulungür Köle'ye koyup verildi. Burul Tokay Nahiyası bu yıl köpeytip koyup veriş kısmetini paal kanat yaydırıp, vakit bölükü boyunca türgü ayırıp, Ulungür Köle'ye çortan belik, Baykal Yalo belikı, Solo belikı, Derya Okun belikı, belicini katarlık 6 milyon tal belican koyup verip, köl rayonunun su ekologiya muhitini sıcıl yakşılaşını pilalladı.

0: Yaşı 65.
1: An'anaviy madaniyat urug' kabi qalbimizda cho'nqur yiltiz tortib, bixlinib, chiroyli poraklab ichiladi.
2: An'anaviy madaniyat ichki dunyomizni aynak kabi aks ettiradi. U bizga odam bo'lishni, jahondorchilikni o'rgatib, shovqinli dunyoda xotirjamlik va kuch-qudrat bag'ishlaydi.
1: An'anaviy madaniyat o'tmish, hozir va kelgusini tutashtiruvchi ko'rik. U bizga tarixni tushuntiradi. Aql paraset öğütüdü. Şundakla kelgüsü yönelişini körsütüp birüdü.
2: An'anaviy madaniyat huddi bir istakan xushbaraq çayğa oxşaydı. Onunğa ajdatlarning aql parasti ve hissiyatı mujassamlangan.
1: An'anaviy madaniyat insanlar aql parastining cevheri. Tarixdan buyon cuglangan qimmatlik baylıq. U bizning yiltizimiz, bizning ruhimiz. Jonxua Munavvar an'anaviy madaniyatini avj oldiraylik va uningga varislik qilaylik.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Azları Şincan Haberleri Programı'sına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşımızla. Şincan Haberleri Programı'sına anlayışınlarını karşıya alamız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 17. günü. Yakşembe.
2: Abal, habarayık nazar silip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Eli Derya Suvadısının canobi ve şarkıdaki tağlıq rayon, Tarbağatay Bulayet'nin canobideki tağlıq rayon, Altay Bulayet'nin şimali ve şarkıdaki tağlıq rayon, Şehanzi şehrinin canobideki tağlıq rayon, Sancoblasının qarbideki tağlıq rayon, Ürümçi şehrinin canobideki tağlıq rayon, Canobi Şincanın qarbideki tağlıq rayon, Xotan Bulayet'nin canobideki tağlıq rayon ve Aksu Bulayet'i Bayonglu Noblasideki tağlıq rayon Katarlıq çaylarının kısmen rayon yollarda azraq yağmur yağdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzü geçe. Hava açık bulup, tövən temperatura 9 Celsiya gradus, yukarı temperatura 23 Celsiya gradus bulut.
2: Emdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: 2026 yıllık kalıptaşlıq lonqısı, Şincan dərəcidin taşqırı, futbol birleşim müsabıqısı başlandı. Çin Şaucan müsabıqının başlanğarlıqın jakarladı. Ergin Tuniyaz Tunca Meydan müsabıqına top başlap verdi.
2: Şincan dərəcidin taşqırı futbol birleşme müsabıqısı, umumi xalq futbol qızğınlığını urğutdi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık Grupisi 8-ci Türkümde amma paşkılığan 48 ərziyyət delosini Abtonum rayonunun becerişige tapşırdı.
2: Abtonum rayonunun şehir yığınlaş şerketini yolgu koyuşunu kollaş doğrusudgi bir kancı noktalıq tedbiri bez parqıtılıp, şehir yığınlaşının süpitini özdürüp, ünümünü aşırışka bütün küşbilen türtkü boldi.
1: Medeniyet yadigarlıklardaki Jonxa milleti ortak gavdisi sahipimizde, Xan sulalis devirdeki kadimi şehir harabı,

0: شیرچنگز خرابس نه تونست درمیس.
1: Abdulim rayonining 36-chi qitimliq mamlakatlik meyiblarga yordam berish kuni asos maydon faoliyati Qarmay shahrida o'tkazildi. Endi xabarlar anglanglar.
0: Stansiyamiz xabari. 2026 yillik qalibtoshlik lonqisi Shinjang darajasidan tashqari futbol birlashim musobaqasi 5-chi ayning 16-chi kuni kash Urumchi Olimpik tantarbiya markazida boshlandi. Abdulim rayonlik partiya komitetining shujisi Bintan Partiya Komitetinin birinci şujisi, birinci cengvi Çin Şaucan faaliyetki katmaştı. Hem de birleşme musabıkının başlangıçlığını çakarladı. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin muavini şujisi, Abdonum Rayonluk reisi Erkin Tuniyaz faaliyetki katmaştı. Hem de Tuncu Meydan musabıkına top başlap verdi. Abdonum Rayonluk Halk Kurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zümret Obul, Abdonum Rayonluk Siyasi Kenşinin reisi Nurlan Əbil Məcin, Abdonum rayonluk partiya komitetining muavini shujisi Bingtuanning jingviyi Xi Jingyou faoliyatga qatnashdi. Urumchi Olimpik tantarbiya markazining tantarbiya maydonida qizg'in olqish sadolari yangrab, kayfiyat intayin yuqori bo'ldi. Shinjang darajasidan tashqari futbol birlashim musobaqasining boshlanish marosimi soat 20 da rasmiy boshlandi. Har xil ranglik Çılan toruqı minigen çavendazladın təşkirlengen Kızılı bayraqçıla ətirti meydanını aylanğanda bütün meydan kaynan taşkırlıqı çümdi. Bu növetlik müsabıqda Abdonum rayonundaki 14 vilayet oblas şəhər Bingtuanın qoşni şi şəhərleri bilen birleşip 14 komanda təşkirlidi. Cənub şimal işki müsabıq rayonu ayrıldı. Komandala kızgın alqı sadaları içi de meydanı kirdi. Tənərkəçilər, tiyernırlar vəkilləri qəsəm verdi. Hər millət mədəniyyət təntərbiyyə xizmətçiləri nadir sənət nomorları uğurladı. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşi müsabıqsının qəlibdaş biz, arzuğu intiləmiz namlıq başdəmiliq naxşısı. Şincan yaxşıcay namlıq naxşı usul. Tez yügreyli ösmürlər namlıq icadi nomorda Şincandaki her millet halkının iştifaklaşıp casaret bilen ilgirləş, arzuğu intilip olgu besişte kızgırlıqı ve hayatı küçü namayan kılındı. Coşkun melodiya yanırdı. Bütün meydandakiler vətənigi mediya namlıq naxşını etdi. Arkadın birleşim musabıqının tuncu meydan musabıqsı başlandı. Urumchi komandası Sahibxan meydanda Qarmay komandası bilen musabıqlaştı. İki taraf keskin tırkeşken bolsa mı ahırda tanlışıp kaldı. 30 mıngdın artık tamaşıbın nek meydanda musabıqı gördü. Şincan dərəcədən taşqari futbol birleşme musabıqsı Şincandaki kölümü en çok, təsir küçü en küçlük amavi futbol kursluk musabıqsı. Bu müsabıqını ötküzüş Şinjanın baş şuji Xi Jinping'nin tentarbiya toğrısıdaki moyum bayanları ve futbol hizmeti toğrısıdaki moyum yol yorqi, tasdiqi yol yorqunun rohini çoğunkuru ögünüp, ızçıllaştırıp, yeni devirdeki partiyanın Şinjanı idare kılış tedbirini toluq, delcayda, umumi yüzlük ızçıllaştırıp, Cunhua millet ortak gevdesi eğini müstehkemleştiğine ibaret, asası liniyeni zıçördep, milletlerinin arılışı, almaştırışı, yuğurluşunu ilgir sürüş, tentarbiya küçlük rayonu berpa kılışka, amumi tentarbiya musabıqsı arkalı küç koşuş, yeni devirdeki Şinjan'ın yakşı obrazını namayan kılıştaki mühim tedbiri. Bu növetlik musabıqıga Abdonum rayonluk halık hükümeti ve Şinjan işlep çıkırış kuruluş Bingtuan'ı yetekçili kıldı. Abdonum rayonluk tentarbiya idarisi, Bingtuan medeniyet, Tentarbiya, radyo televiziya ve sayahat idarisi, her kaysı vilayetlik, oblastlık, şehirlik halkı hükümeti, memuri mehkime, Bingtuan'ın her kaysı şi şehirleri birlikte mesul bulup uyuşturdu. Musabıkıda iştin sırtkı topçula asası gevdi kılındı. Daimlik musabıka, şallaş musabıkısının ibaret işki baskıçkı bölünüp cemi 56 meydan musabıkı ötküzülüdü. 8-ci ayının 9-ci günü ahırlaşıdı. Kadın kəbin, şöbin faaliyetki katnaştı. Kayser qıyım alaqdar halkılarga riyasetçilik kıldı.
1: Stansımız xəbri. Tianjanda arzuğu intiliş naqşısı yanrab, çimlik kaynam taşqıllıqı çömdi. 2026 yılı qalıptaşlıq lonqısı Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşme müsabıqısı 5-ci ayının 16-cü günü keçdə Urumchi Olimpik tentarbiya mərkizli başlandı. Keyinki 3 ayğı yıqın vaqtda

0: Pyeongchang'ın janıp şimalından kelgen 14 komanda 56 meydan musabıqılışıp, top arkılıq dostlaşıp, musabıq arkılıq küş toplaydı. Başlanış mürasımda top meydanı da çılan toruqlar çapdı. Milletlerinin naqşı usul numarları uğurlandı. Aqıl pen texniki namayen kılındı. Özgüçü başlanış mürasımı Şinjan futbolçılıkıga romantik məzmun koşup, Şinjan futbolçılıkının casaret bilen ilgirlep, muvaffaqiyet kazanış güzel arzusunu namayen kıldı. Artist La Wei Hao mundaq dedi. Nayt ayacallandım. Tamaşbıllar kızgın çabak çilip alkış yanrattı. Şuna bizmi ilhamlanıp numarını texim yaxşı uğurluduk. 30 mingdan artıq top mestansı nəx meydanğa jam bolup, qızğınlıq arqılıq Şinjan futbolçılığının yepyeni hayatı küçün urğutup, futbol katta mərikisige jör boldı. Top mestansı Su Peipei hər bir nomor bekli özgicə və məzmunluq bopdu. Heyran qaldım dedi. Puştek çelinişi bilen 2026 yıllık kalıptaşlık lonqısı Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısının tuncu meydan müsabıqısı başlandı. Müsabıqı başlanışı bilenle ürümçi komandısı bilen karmay komandısı ucun bilen müdafiyeyi tənküçep qattıq tırkeşdi. Ahri 0-0 netice bilen tənlişip kaldı. Karmay komandısının əzası İlamcan İmincan mındaq dedi. Köpçilik maharetini asası cahatın yaxşı cari kıldırdı. Tuncu meydan müsabıqı bulğaşqa ciddileşip kaldıq. Səbəllik ötküzüştün saxlın almadıq. Lekin nait yaxşı oynadıq desek buludu. Ürümçi komandasının baş terneri Dilşat Abdurşit mundaq dedi. Nait qaltıs müsabıqı boldı. Qaytqandan keyin bir hafta içinde müsabıqını tahlil qilib, taktikini tanşaymız. Oxşumagan komandalar bilen müsabıqlaşkanda oxşashmagan taktik qollanamız. Şu günü Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısının Janubi müsabıqı rayonunda Turpan komandası öz meydanında Xoten komandası bilen müsabıqılışıp, ahri 0-0 netice bilen tanışıp kaldı. Qashqar komandası öz meydanında Aqsu komandası bilen müsabıqılışıp, 2-0 netice bilen qalibi kıldı.
1: Emdi stansımızdan futbol katlı merikisi, bir niyetten arzunu emelge aşırı sahnesi mavzoluk obzorunu anlatınız. Şinjan'daki her millet halkı taqaza bolgan, 2026 yıllık kalıptaşlık lonqısı, Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşim müsabıqısı dağı doğuluk başlandı. 3 ayı yakın vaqtta 14 komanda 56 meydan müsabıqı katnışıdı. Bu, çimlik meydandaki maharet sınışış bolıplı kalmay, en muhimi futbol vast kılıngan şatlık yığılışı, atuş lonqısı. Kaşkar lonqısıdan kalıptaşlık lonqısıgıç bolgan jarayanda çimlik meydandaki her ketimlik uçuruşuş Şinjan futbolçılıkıga yukarı seviyelik maharet süpsi hazırlaplı kalmay, yana kalıpni mücessemleydigan, obrazni namayen kılıdigan, tereqiyatkı kuvvet koşdigan muhim vasıtı bolup kaldı. Müsabıqa meydanıdaki her bir ilgirleş ve tırkışış, yeni devirdeki Şinjan'ın iştifaklaşış, can tikip göreş kılıç yeryanı da puhtu kademdi ilgirleşinin şallık ızması. Futbolunu vasıtı kılıp, kalıp ve küşünü mücessemlep, cesaret bilen ilgirleş uçuruşuğa atlandık. Turmuşka yakın, iradını küçeytidigan futbol kattı her ikisi, milletlerinin arılışı, almaş duruşu, yugurluşunun devri yeni sahipsini pütüp, güzel Şinjan berpa kılıp, vatan arzusunu birlikte emelge aşırışının kudretlik küçünü mücessemleydi.
0: Emdi, merkezinin ekologiya, muhit qoğdaş nazaretçiliki dağımlaşmaqta sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xabri. Abdonum rayonu bugün Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji grupsi 8-nji türkümde bejerişki tapşırgan noqtlyq diqqat qılıdgan 2 deloonu öz içige algan amma paş qılgan 48 arziyat deloosunu tapşırıp aldı. Bunun 41-i telefon arqılıq, 7-si xat arqılıq paş qılıngan. Bu 48 deloonun 19-i Ürümçi şäherining 7-si Sanjıqoyzu Abdonum Oblastının, 5-i İliqazaq Abdonum Oblastının noqtlıq diqqat qılıdgan delo 1, 5-i Bayonqulun Mongol Abdonum Oblastının, 3-i Qumul şəhərinin, 2-si Xotan vilayətinin, 1-i Tarbağatay vilayətinin, 1-i Altay vilayətinin, 1-i Qarmay şəhərinin noqtlıq diqqat qılıdgan delo 1, 1-i Bortla Mongol Abdonum Oblastının, 1-i Turpan şəhərinin, 1-i Aqsu vilayətinin, 1-i Qashqar vilayətinin. Bu Türkümde becerişki tapşırılgan erziyet deyil olarını Moit Bulgaş ahvalı boyucu Türkiye ayırganda 60 furanı Bulgaş deyil olsa 16, Şavkun arkalık Bulgaş deyil olsa 8, Katlık Taşlandık arkalık Bulgaş deyil olsa 7, Ekologiyeni Buzgunçılık Kuşurtış deyil olsa 6, Su Bulgaş deyil olsa 4, Başka türdeki Bulgaş deyil olsa 7. Merkez Ekologiya Moit Koğdaş Nazaretçilik 7. Grupsi. Bugün gece 8 Türküm'de noktalık dikkat kılılgan 22 deloni öz işçik algan, ama paş kılgan 369 deloni Abdunum rayonunun becerişçiki tapşırdı. Bunun 326 telefon arkılık, 43 xat arkılık paş kılıngan. Yukurki erziyet deloları caylarının becerişçiki ötközüp berildi. Alaklar belgilimi boyunca becerildi.
1: Stansımız haberi. Pakistan ekskursiya ziyaret ömüke 5-ci ayının 11-ci gündən 16-ci günə keçə Şinjanda ekskursiyada ziyarətdə boldu. Ürümçi şəhəri Qashqar vilayətində təkşürüşdə bulub tərəqqiyat ritmini his qıldı. Bu məzgildə Avtonom rayonlu xalq qurultay daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul Ürümçidə ekskursiya ziyaret ömükidikilər bilan görüşdü. Ekskursiya ziyaret ömüke bir kaç gündün buyan Şinjan Uygur Avtonom rayonu kurulganlığının 70 yıllık baş demizdeki muvaffakiyetle körgezmesi. Şinjan Halk Kurultayı Tarihi Körgezme Hanısı, Ürümçi Şehri Şehri Yürüyüşünün Başkuruş Merkezi, Qashqar Şehri Kadimi Şehir Rayonu'nu Koğdaş Universal Tüzeş Hatiri Sarayı, Cungu Şinjan Milli Çalgı Esvapla Kenti, Qashqar Universal Bajdan Xali rayonu qatarlıq caylarda tarix bilen azır, mədəniyyət bilen ixtisat qiraləşkən, milletlər yuğurulub tərəqqi qılıbatqan yeni dəvirdiki Şinjanı çonqur qatlamdan çüşəndi. Həqiqi, umum yüzlük, strolluq, callıq Şinjanı hər tərəfləmi his qıldı. Ekskursiya ziyaret ömüge barğalı yerde avat koç restlerini görüp yuğurulup tən mevcut bulup turvatkan köpkül mədəniyyətini her millet xalqının iştifak bəxtlik turmuşunu çoğunqır his kıldı. Ula hayati küçü vurğup turgan xalq turmuşu sıcıl yakşılını vatkan kün seyri tərəqqi kılıvatkan Şinjanı öz gözümüz bilen kördük deyişdi. Ekskursiya ziyaret ömükinin başlığı Pakistan Kap Ölkülük Parlamentinin başlığı Babar Selim Svardi munularını bildirdi. Cungu Pakistan dostluğunun yıldızı çoğunqır, uzak tarihi ige, bir-birinki mängü işiniş ve özara hürmetleş ceryanı da işki devletinin erkaysı rayonlarının ixtisat soğudu alaqısı kün seri koyuqluşup, mədəniyyətini tutaştırış, həmkarlışıp tərəqqi kılış kövriki bərpa kılındı. Dostanı almaştırışını yanımı küçeytip, özara menfaat yetküzüş hemkarlıkını çoğunqırlaştırıp, yeni devirdeki Tehmu Mustakem Cungu Pakistan takdir ortak gevdisi bərpa kılış kıpağıl töhbe ve küşkoşunu ümit kılımen. Ekskursiya ziyaret mezgilide Ürümçi şehri bilen Peshawar şehrinin dost şehir münasibeti ornatkallıkının 41 yıllıkını tebrikleş faaliyeti ötküzeldi. İki taraf vekilleri xuşal cem bulup dostluk doğrusu sözleşip hemkarlık üstedik yenişip terakkiyat doğrusu da fikir almıştırdı.
0: Stansımız muhbiri Yangju haber kıladı. Yakında Avtonom rayonluk turalğu ve şehir yezi kuruluşu nazardı. Avtonom rayonluk terakkiyat ve islahat komiteti qatarlıq yeti tarmaq birleşip Avtonom rayonunun şehir yenilaş şerketini yolgu koyuşunu kollaş doğrusudaki birkaçı noktalıq tedbirini besip tarqıtıp şehir yenilaşının süpütünü öztürüp ünümünü aşırışkı bütün küşbilen türkü bulup şehirlerini işki amıllıq rabajlandırışkı küş koştu. Tedbirde, şehrin yenilaştan bütün devredeki çın közlenip, yerik plan, yer, məbləğ, təkşürüp təsliqlaş, mexanizmdan ibarat 5 çoğun halkını öz işçik alğan cəmi 23 konkret tedbir oturuğu koyuldu. Şehrini dəlcaydı yenilaş, şehr ahbalını təkşürüşünün yetekleştən ayrılanmaydı. Tedbirde, turalğu, məhəllə, koç rayonu, şehir rayonundan ibarat 4 ölçəm boyca məsələlərini doğru tepib çıxıb, turu ambarı qurub, yer astı turubu tori, konu oltıraq rayon, leftini yenilaş qatarlıq, xalq turmuşu məsələlərini aldın özgərtiş tələb qılındı. Avtonom rayonluq turalğu və şehir yezi quruluşu nazardı, şehir yenilaş şərkdi məxsus bəninin məsuli Leyen müxbirə, Şehir ahvalını tekşürüşte rədki turğuzup tekşürüp çıkılgan saklanma boşluğu karta, callandırış ve əlalaştırışka alaqlar kolla siyasetleri yolu koyulganlıqını tonuşturup mındaq dedi. Konu zavut binası, bekar turgan öy, tarihi imarat qatarlıq saqlanma mülüklərini canlandırıp paydalanğandan keyin, ommabi mulazmet, mədəniyyət, sayyahçılık, istirahatki işlətkəndə yer şiltişdiki ötkünçü məzgil siyasətindən bəhrimən boladı. Oltıraq rayonlarını yenilash jarayanında yer asti ommabi toxtalğu meydanı artıq səplənən həm də sırtqı ECB etilgən bolsa yer haqqı aşırılmaydı. Şunun bilan birga, davlat simin boşluğu yirik planetki bir xarita bo'yicha boshqurishda shaharni yengilash xizmatidagi trek bo'lib solinmoqqa zo'r aytilib, yerni aralashtirib yechish, birikma foydalanish va vaqtliq foydalanishni qo'llashda konkret ish bo'ldinib, yer foydasi eng zo'r chekni qo'zg'atiladi. Tekshirib tasdiqlash tartibini a'lolashtirish jihatida birlashib tekshirib tasdiqlash, ko'p turni birlashtirib tekshirib tasdiqlash, material to'liq bo'lmasimi qabul qilib bejirish, birlashib tekshirib o'tkazish va yordam berib bejirish mulozimati umumyuzlik yo'lga qo'yilib, oddiylashtirishga bo'ladiganlari oddiylashtirilib, tekshirib tasdiqlash unumi o'stirildi. Leyan mundaq dedi. Yerik plan icazat namısını becerişini keçirim kılıç tizimlikini əməliyeləşdirib, konu oltıraq rayonlarını mikro özgərdiş, almabi boşluqdan dəriyetisini östürüş qatarlıq kölümü açırılmaydıqan, kurulması özgərdilməydiqan, beyxətdərliki təsir yetküzməydiqan yeğınlaşdırılırdə, kuruluş yerik planı icazat namısını becerişini keçirim kılıb, kuruluş kılıç, otmudabiyyə rəsmiyyətlərinimi mas qədəmdə adiyyələşdirimiz. Yani tekşürüp tasdiqlashni oddiylashtirib turlarni olg'u surishni tezlatdimiz.
1: Endi güzel jungu safari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. 5-chi oyning 10-chi kundan 16-chi kunigacha bu yillik mamlakat bo'yicha shaharlarda suvni tejab ishlatish tashviqot haftaligi bo'lib, bu qitimqi tashviqot haftaligida shaharlarda suv tejashni cho'nqur olg'i siljitib, shaharlarni ishki omillik rivojlantirishga kuch qo'shish bosh tema qilindi. Birinchi shaharning hosili suvdan foydalanish miqdori uda 3 yil 120 million kub metrdan oshib, muvaffaqiyatli holda davlat bo'yicha suv tejash tipidagi shahar bo'lib baholandi. Yaqinda Urumchi shaharining mamlakat bo'yicha shaharlarda suvni tejab ishlatish tashviqot daftarligi faoliyati yomonlik tegida o'tkazildi. 5-chi oyda yomonlik tegida yap yashil o'rmonlik shamolda mavj urib, qushlar sayrab, gullarning qush edi. Atrofga tarab jo'shqin hayotiy kuch urg'ib turardi. Suv tejash tashviqot haftaligi faoliyatidagi badanga suv to'liqlashnimi, suv tejashnimi bilish, Qoqas tog'larini yangidan ko'kartish orqali suv tejashni bilish. Suv tejashni amalda ko'rishtirish safariga ko'pchilik tang otilinishdan iborat 3 ham turtki bo'lib, yiz qilish, daqa qilish nuqtasi nurg'un shahar aholisini qatnashish, yiz qilishga jalb qildi. Faoliyatda yana suv tejash tajribasi ham turtki rayoni va suv tejash tajribalaridan ham bahrlanish halqasi ta'sis qilindi. Şinjan yezigilik daşöwesi arqısap mulazimet başqarmısı su tok par merkezining muavin müdiri Jang Yafei naq meydanda muhbirlarga mektepning su tejash tajribalarini hem bahirlab mundaq dedi. Asosliqi birinchidan qattiq detal darajasini östirib, su tejash uskunalarini umumiyuzlik yangilab, su tejashni manbadini qanot yaydirdik. Ikkinchidan su tejash tashviqot faoliyatini yanami kuchaytirib, su tejash engini o'qituvchi, o'quvchilarning kundalik turmushiga singdirdik. Uzluksiz tirishish orqali davlat va avtonom rayon bo'yicha tejashchan ommaviy apparat ulgi o'rni va suv tejash tipidagi oliy maktab qatorliq nomlarga erishdik. Bu qitimqi faoliyatda suv tejash, yashillikni qo'g'dashning mo'l natijalari markazlik namoyon qilinib qolmay, texmi muhimi butun jamiyat o'rtaq tirishib, suv tejash ideyasini tashviqot haftaligidan doimlashtirib amaliyalashtirishga yuzlandirib, yuqori saviyali suv tejash orqali shaharni ishki omillik rivojlantirishga kuch qo'shishga chaqiriq qilindi. Urumchi shahri Saybog' rayonlik qurilish idorasi, qatnash idorasi, suv ishlari idorasi, suv boyligi bo'limining mudiri Jaynagul Qizirqon mundaq dedi. Bu qitimqi suvni tejab ishlatish haftaligini fursat bilib, ko'p xil shakldagi suv tejash ham turdagi tashviqot faoliyatini qanot yaydirib, shahar aholisi ommani suvni suyish, suvni qadrlash, suvni qo'g'dash, suvni tejashga suvni tejab ishlatishni kundalik turmushning har qaysi taraflariga singdirib, suv boyligini o'rtaq qadrlashga murojaat qilamiz.
0: Stansımız qəbri. Köktoqay 3-cü kinida yerim əsrdən köprək vaqtdan buyan

0: bir kilometrini bütün güç bilen ravallaştırımız.
1: Stansımız muhbiri Can Yin haber kıladı. Meyiplerinin barabarı hukuk menfaatini kapaletlendirip, meyiplerinin yuğurma tereqiyatını ilgir sürüş baş temi kılıngan. Abdunum rayonunun 36. kıtımlık memleketlik meyiplerine yardım bir günü azası meydan faaliyeti. Bugün Karmay şehirde ötküzüldü. Faaliyette Abdunum rayonluk meyipler birleşmesi, Şenjan Spen Daşöğüsü bilen strategiyeli kemkarlık gelişimi imzalab, meyipler işleri tatqiqatı ve kesbi ıksaslıklarını terbiyeleşke küş koşuşunu oturgu koydu. Nek meydan diyene, meyipler kol hönür buyumları körgesmesi, pentexnik arqılıq meyiplerge yardan beriş neticileri körgesmesi ötküzülüp, siyasetini teşvik iliş, düşendiriş, işkorluş iş boyunca mesleğet beriş katarlıq, anlığı kolaylıq mulazmet süpüsü tesis kılındı. Kumul, Cungli, Beytun Parabollıq Çeklik Mesuliye Şirketi, özürünün meyiplerge yardan beriş hikayesini en bəhirlidi. Şirketinin baş direktörü Doğu Şauli, şirkette meyip işçi hizmetçiler nisbetinin 45%'ki yetkenlikini tonuşturup mındak dedi. Bunun enkin, meyipler topunun emeli ihtiyacı sıcıl köğül bölüp, iş qorluşu yardan beriş, yöyleş, mehir şapkat yetküzüp yardan beriş, yöyleş süpüsünü köprak kurup, teximu köp meyip dostlarga gamxorluk ve mehir muhabbetini hes kıldırmız. Faaliyet yana pentexnik arqılıq meyiplerge yardan beriş Körgesim rayonu tesis kılıngan bulup, əxli iqtidarlıq təxlidi kol, AI avazlıq öy cihazları, iskelet maşini adımı qatarlıq, əxli iqtidarlıq meyiplerge yardan beriş üskülleri nurgun ekskursiyacın kilip, yes kılışkı jalıp kaldı. Putkoli meyip, ma çoğuyon, öyge tosalğısız əslərlərini ornıtıp özgərtip, meyiplərgi yardan bir siyasi elib gəlgən kolaylıqlarını əqiqi hes qaldı. O mündaq dedi. Yeğınqi yıllardan buyan meyiplər birləşmisi bizdə kərkiti kolaysız kişilərge tokluq, çaxlıq, orunduq iyanı qaldı. Hazır sırtkı çıxışımız asası cəhətdən nait kolaylıq, nahayt yaxşı. Bu qitimki faaliyyətini Abdunum rayonluq xalq hükümeti, meyiplər xizmeti komiteti katibat başqarmısı, Karmay şəhərlik xalq hükümeti birlikdə məsul bulub ötközgən. Karmay rayonluq xalq hükümeti ötközüşünü üstəgə alğan. Şincan meyipləri paravallıq fondi cəmiyyəti, Şincan meyiplərgi yardan bir cəmiyyəti ötközüş kəmkarlaşqan. Faaliyyətdə bir qoşulğan ın, bütün rayon birləşib bərkətliniş şəkli qollanıldı. Şincandaki vilayet oblas şehirle baş temlik faaliyetini mas kademde kanat yaydırıp, toğrudu bir vası körüstüş, toğru darılları ziyaret kılış katarlık şekillerde meyiplerini yöyleş, meyiplerine yardım berişinin ictimai təsir küçünü ken aytti. Abdunum rayonluq meyipler birleşmesi partiya grupusunun azası Muavun Kengiş başlığı Çöncin mundaq dedi. Meyiplerinin turmuşunu kapaletlendiriş hizmetini sicil puhtu tutup, meyiplerine yardan berişteki türlük mülazimet tedbirlerini enciki tüzüp, meyiplerinin kanunluk hukuk menfaatini çin kalip, çin yesiyatımız bilen koğdap, xalık turmuşu emeli işlerini çin kalbimiz, bütün küçümüz bilen yakşı işleyimiz.
0: Stansımız kabri. Cungu Neft Kimya Sanayeti Guruhi, Guangming Namlıq Sağlamlıq Tez Poizi 4. ayının 20. günü Aksu Vilayetide közge ak düşken bimarlarının salametlikini əsləgi kəltürüş, əksiz operasiyasını başlagandım bu yan. 5. ayının 13. günü qadar 252 operasiyanı tamamlap, şucaydiki köz kisirlikigi griptar bolgan ər millet bimarlarga yorukluq elib gəldi. Cungu Neft Kimiyası Guangming namlıq sağlamlıq tez poyizda Jongshan daşı ve Jongshan köz keserlikler merkezinin mutaxassisleri kollektifi her günü közüge ak düşkellerinin körüş kubutu nesliği keltiriş operasiyasının 16'dan 18'e çıkıldı. En köp bolğandı bir günde 31'e yetti. Üçtürpan Nahiya Yeni Avat Yezdiki Dehkan Tursun kendinin 10 gözüge ak düşken bulup, ama bolaylı dep gelip, kündülük durmuşu eğir təsiri kıpçırgan idi. Operasiyadın kiyin onun salametliki naiti yakşı eslige geldi. O mündak dedi. Közüm görmü geldikten bu yerge gelip operasiya kıldırdım. Berip geliş yatak tamak hıracıdı. Tekşürüş operasiya kılışının bütün cariyanı haksız boldı. Közüm gördüğüm boldı. Bunun da en tayını kuşal boldum. Sağlamlıq tiz poizi operasiyası Aksu Şari Uşturpan Nahiyası Qatarlıq 7 Nahiya 2 Şehirini kapladı. Kesel körsütüdüğün kişiler topi, otur yaş, yaşangan dehkan çarpışlarını asas kılgan bulup, bimarlarının yeşi

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde kanda kılganda kan besimini tövelletkici doğrularını ilmi işkili boludu degen mezmunda sözləp berimiz. 5. ayının 17. günü Dünya Yuqur Kan Besim günü. 68 yaşlıq Can Hədinin oxşımağan oralmada kan besimini tövelletidigan 5 xil doğrusu bar idi. Bəzilərini 5 qaysa öz aldığa mıqtarını aşırıp içidigen. Bazılarını əks təsirinin çoğun şikayelikini anlayıp, öz aldığa işletişini toxtatkan. Yana kızı tordun seytip alğan, tabii kan besimini tövallidiş çeyi, onun kan besiminin birden yukırlap birden tövallidişini keltürüp çıxargan. Şunun bilen, doktorxanağı berip kesel körsatken. Doktoru sürüştürüş arqılıq doğrunun ölçemlik işletilmesliğinin can hadının kan besimini yaxşı kontrol kılalmaslıqıdaki asaslıq sebep şikayeligini baykıgan.

0: 70 yıllık başlığımızdaki muvaffakiyetle görgezmesi. Şincan Halk Kurultayı Tarihi Görgezmekhanesi, Ürümçi Şehri Yürüyüşü'nün başkuruş merkezi, Kaşgar Şehri Kadimi Şehir Rayonu'nun Koğdaş Universal Tüzeş Hatiri Sarayı, Cungu Şincan Milli Çalgı Esvapla Kenti, Kaşgar Universal Bajdın Hali Rayonu Katarlık Caylada Tarık Bilen Azer, Medeniyet Bilen İktisat Giraleşken, Milletler Yugurlup Terakki Kılıvatkan Yeni Devirdeki Şincan'ı Çunkur Katlamdan Çüyendi. Hakiki umum yüzlük, strolluk, callık Şincan'ı her tereplemi iskaldı. Ekskursiya ziyaret ömüge bargalı yerde, avat koç restlerini görüp, yugurulup tan mevcut bulup turvatkan köpkül medeniyetini, her millet halkının iştifak bəxtlik turmuşunu çoğunkuru iskaldı. Ula hayati küçü vurugup turgan, xalık turmuşu sıcıl yakşılını vatkan, künsiyeri terakki kılvatkan Şincan'ı öz gözümüz bilen kördoğuk deyişti. Ekskursiya ziyaret ömükinin başlığı, Pakistan Kap Ölkülük Parlamentinin başlığı Babar Selim Sıvardi bunularını bildirdi. Cungu Pakistan dostluğunun yıldızı çoğunkur, uzak tarihi iyi. Birbirine mengü işiniş ve özara hürmetleş ceryanı da işki devletinin erkaysı rayonlarının ıhtısat soğudu alakısı kün seri koyukluşup, medeniyetini tutaştırış, hem karlışıp terakki kılış kövreki berpa kılındı. Dostlarını almıştırışını yanımı küçeytip, özara menfaat yetküzüş hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, yeni devirdeki tekmo müstakem Cungu Pakistan takdir ortak gevdisi berpa kılış kıpal töhbe ve küş koşuşunu ümit kılımen. Ekskursiya ziyaret mezgili de, Ürümçi şehri bilen Peshawar şehrinin dost şehir münasibeti ornatkanlıkının 41 yıllıkını tebrikleş faaliyeti ötküzeldi. İki taraf vekilleri hoşal cem bulup, dostluk doğrusu sözleşip, hemkarlık üstedik yenişip, terakiyat doğrusu da fikir almıştırdı.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kıladı. Yakında Abdonum Rayonluk Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Nazardi, Abdonum Rayonluk Terakiyat ve İslahat Komiteti Katarlık Yet Tarmak Birleşip, Abdonum Rayonun Şehir Yenilaş Şerketini Yolgu Koyuşunu Kollaş Doğursudaki birkaç noktalık tedbirini besip tarqıtıp, Şehir Yenilaşının süpütünü öztürüp, ünümünü aşırışkı bütün küşbilen türkü bulup, şehirlerini işki amıllık rabajlandırışkı küş koştu. Tedbirde, şehrin yenilaştan bütün devredeki çın közlenip, yerik plan, yer, məbləğ, təkşürüp təsliqlaş, mexanizmdin ibarat 5 çoğun halkını öz işçik alğan, cəmi 23 konkret tedbir oturgu qoyuldu. Şehrin dəl caydı yenilaş, şehr ahbalını təkşürüşünün yetekleşdən ayrılanmaydı. Tedbirde, Turalgu, Məhəlde, Koç rayonu, şehir rayonundan ibarat 4 ölçem boyunca meselelerini doğru tepip çıkıp, türü ambır kurup, yer aslı turubu tori, konu oltıraq rayon, leftini yenilaş qatarlıq, xalq durmuşu meselelerini aldın özgertiş tələb kılındı. Abdonum rayonluq Turalgu ve şehir yezi kuruluşu nazardı, şehir yenilaş şerkti məxsus bəninin məsuli leyen muhbirğa, şehir ahbalını tekşürüşte rədkü turguzup tekşürüp çıkılgan saklanma boşluğu karta, callandırış ve əlalaştırışka alaqlar kolla siyasetlere yolu koyulğallıqını tonuşturup mındaq dedi. Konu zavut binası, bekar turgan öy, tarixi imarat qatarlıq saklanma mülüklerini callandırıp paydalanğan nekin, amibi mülazmet, mədəniyet, sayacilik, strayetki işletken de yer şiltiştiki ötkünçü məzgil siyasetinin bəhirmen buludu. Oltıraq rayonlarını yenilaş ceryanı da yer asti amvi toxtalğu meydani artıq səplengen, həm de sırtqi eçib etilgen bolsa yer haqqı aşırılmaydı. Şunamla bildi, dövlətsizmin boşluqı yirik planetki bir xəriti boyucu başquruşta şəhərin yenilaş xizmetdegi trək bolu salınıqı zor aydılıb, yerini arlaşdırıb eçiş, birikmi paydınış və vaxtlıq paydınışını qollaşda konkret işbadınıb, yer paydısı ən zor çəkdi qozğı tılıdı. Tekşürüp təsliqlaş tertibini əlalaşdırış cəhətdə birləşib tekşürüp təsliqlaş, köptürünü birləşdirib tekşürüp təsliqlaş, material toluq bolmasımı qobul qılıb beceriş, birləşib tekşürüp ötgöz biliş və yardan berib beceriş mülazimiti umum gözlük yolu qoyulub, addiyelaşdırışqı buluduqalları addiyelaşdırılıb, tekşürüp təsliqlaş ünümü östürüldü. Leyen mundaq dedi. Yerik plan icazet namısını becerişini keçirim kılıç tizimlikini əməliyeleştirip, konu ultrak rayonlarını mikro özgərdiş, almıbi boşluqdan dəriyetisini östürüş qatarlıq kölümü açırılmaydıgan, kurulması özgərdilmaydıgan, bir xəttə

0: ارلق مادة ارقلق رودو تالاش تخنیکسی قولنب پارچلاش ارقلق آخرده ایرشکن لیتی رودوسن سپت داریدسی 4% کی یدتی. سپت لیتی رودوسن اقصادی قیمتن اولچایدغان آشکشلق کرسدگش. 4% لیک سپت 100 تون رودو ترکیبده 4 تون لیتی بارلقنی بلدرده. 1 million 530 000 tonnu spetsiz qaldı qezilmin yığılıb qaytı paydalanış Kan rayonunun davamlaşma kəsb dəriyətisini östürüşü, yeşil tərəqqi qilishni əməli təcrübəyə ega qılıdı. Şirkətinin baş direktor yardımçısı Şü Dong mündəq dedi. Yıllık rodu bir tərəf qilish iqtidarımızni 250 000 tonnu ətrafıqı yetkilsək, 4 000 tonnudun artıq leyti rodisi alqılı buludu. Texnikilik yığınlıq yartış arqılıq mineralini universal jiqib ilib paydalanıp, qezilma baylıqdan ən zor dərəcədə toluq paydalanımız.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl 1-ci aydan 4-ci ayıqca Qorğaz taş yol portıda təkşürüb ötküzülgən, çiqradın kirgən çıqqalla 500 min adam qaytımdan eşib, bulduru qoxşaş məzgildikidin 23% köpüyib, tarixdiki yeni yuqarı səviyyə yartıldı. Jongu Qazaqstanning o'zaro viza kechirim qilish siyosatining turtkisida bu yil kirgandan buyon Qorg'os tosh yo'l portida chegara olqib safarga chiqish savdo aloqasi qizg'inligi sijillashdi. Jangshilik sayohatchi Xu Wenshang sayohat umukiga ergishib Qazaqstonga sayohatga bormoqchi bo'lganligini bildirib mundaq dedi. Qorg'os orqali chegaradan chiqib Olmaotaga berib, Olmaotadagi markaziy muzeyni aylanib, shu joyning o'zgacha mazalik taomlarini tetib boqmoqchi bo'layotiman. Şinjang Memleket Sırtı Xalqara Sayahat Kooperatifinin yetekçisi Wen Qin hazır devlet alqıb sayahat qilishning nait alqışıq erişkerlikini tonuşturup mündaq dedi. Her ayda bir küllük sayahat ömkidin təxminen 10'i, 3 küllük sayahat ömkidin 5'ni təşkilli avatımız. Növbette Qorğas portida Jungu Qazaqistan Xalqara Yolucu Toşuş Liniyasının 9'ı içildi. Çigra tekşürüş tarmakları yolcular sahnenin özgürlüğünü her vakit gözetip, vazif icra kılışını teşkilleşini küçeytip, Çigra'dan kırıp çıkış tertibinin bir hatar, tertiplik buluşuğa hakiki kapaletle kaldı. Qorğaz, Çigra'dan kırış çıkış, Çigra müdafiye tekşürüş ponkiti, vazif icra kılış 7. etirtinin başlığı Cu Çünru mündak dedi. Tekşürüş yollarını vaktada köpeytip içip, ömek sayı Öz avtomobil sayahat qıldığanlarını rayonlarga ayırıp tekşürüp ötküzüşüne elalaştırıp, tamojindan ötküzüş vaxtını yanımı kıskartıp, tamojindan ötküzüş ünümünü östürdük.
0: Stansımız xəvri. Yakında mıyan avtonom rayonuki caylada xas meyveler pişip bazarğı selinip, bazar ihtiyacını kandırıplı kalmay, yani dikkallarının kırımını maşurdi. Payzbat nahiyasının qol toğraq bazırdaki parnikta qoğunun xuşidi dımaqı urulup turatdi. Yoğan, yumulaq, payzbat çilgi qoğulları kişinin iştahasını qozgaytdi. Bu qoğun bu yıl ikinci ayının 5'da köçürüp östürülgen. Östürüş jarayanında panikta en çikileşken östürüş endiyesi kollanılıp, dälcaydı temtip soğuruş tekniksi maslaştırılgaşka, qoğunun pişiş vaxtı qısqıraplı qalmay, qoğun süpti kapaletki ege kılendi. Diqqan Zahir abla ailesikler bilen qoğun üzüş, ayrış, yeşki kaçlaş bilen aldıraş bulup, çehrede mol hosul şatlıqı cilbelendi. O mundaq dedi. İlgirki yıllardakiden 15 gündek baldır pişti. Seti valadıqallar köp. Kelosni 25 yuan etrapıda seti vatimiz. 90 nağı kersedeki 8700 mu yerdeki ak kişmiş öğrük nöbette kain külemde pişip pazarğı selendi. Şucay, bebaslı körstüp mal setiş bilen soğuk zencirsman tez yetküzüştek, koş yönlüşlü kuvvet koşunun türtkisi de, işlep çıkırılgan caydın memleketinin her kaysi caylarga bebaslı yetküzüş setiş yollarını rabalaştırdı. Toksu nayesinin kol boyu yesi, Kaskayrık kentindeki ak kişmiş örük setibiliş noktasında kent ahaları yen örüklerini toşsa işçiler ayırıp yeşiklerge kaçlaş bilen aldıraş buldu. Setibili soğudu yerleri tekşürüp, eğirliğini ölçüp rastçot kaldı. Tok, tatlıq, ak kişmiş örükle, etiz başlarından tez süratli yığılıp, soğuk zancırsman eşya obrot arqılıq, memleketinin her kaysi caylırgı yetküzüldü. Liaoninlik setibili soğudu yeri Liu Bao mındaq dedi. Ak kişmiş örüklen təmi yeşlik, tatlıq, qamüsübit yaxşı, bunu çoğum yaxşı satalaymen. Yakında Lopna Yastan Naba Yesi, Gapa Arış kentindeki glas östürüş bağıtısında tolup pişkan, kıyıp kızıl glasla dərək şaqlırgı lıq dolgan idi. Şucay, Meizau, Leyni

0: Medeniyet yadigarlıklarındaki Cunha milleti ortak gevdisi sahipimiz boyunca anlatış verimiz. İstansımız muhbiri Leymin haber kılıdı. Gucun ayazdaki Şi Çınzı harabisi 2019 yıllık memleket boyunca 10 çoğun arkeologilik yeni baykaş. Şundakla Şincan'da nöbette baykalgan birden bir devri inik. Şekli mükemmel bolgan Han Sulalis devirdeki kadimi şehir harabisi. Kadimi zinaladın Şincan'ı nezer başdemilik ziyaret ömüki. Bu yerge gelip sizge sadıklık bilen zımını koğdaş, devletini emmedin ela biliştek vatanperverlik hissiyatını kayta esli tut. Şi Çınzı harabisi, kiyinki Han namıdı hatırlengen Suli şehri. Bunun caylaşkan ornuğa zor herbi stratejiyelik aklı paraset yoşurankan. Şimali tik tak bağırığı yandaşkan. Şarkı ve canobi tik kıyağı yüzlengen. Magohı deryası tağıcılıkısının tövən kısmıdı tolğınıp akut. Su mənbəsi yeterlik. Müdafiyeliniş asan hocum kılıç təs bulup, fakat gərbi yantu yer bilen tutuşup durud. Bu tarihi kitaplardaki Suli şehrinin yeni da tağı cılgıs bolgaçka şehrini müstakem koğduğul buludu diyen hatırıya tamamen uygun kilidgan bulup, şarkı Han Sulalis devirdeki Han koşununun garbi yurtunu koğduşu, sırtın kelgen tacavuzçılarga takabül turuşudaki muyum korgan bolgan. Tarihi materyallarda hatırlanışca miladi 75. yılı Gıngun serkerde leşkerlerini başlap, tacavuz kılıp kırgen oğullar bilen kon keçip göreş kılgan. Ahırda pekat 26 adam muasırını büsüp ötüp, yümün gönge barganda aralı 13'e kalgan. Manu bu del 13 serkerde leşkerinin yümün gönge kaydışı diyen hikaye. Guçun ayasının alisi şümün mündak dedi. İlgiri dersli kitaptan Gıngun'un hikayesini anlap naiti təsirlengen idim. Bugün harabilik tuturup, hakikaten naiti iftiharlandım. Guçun ayası yakınki yıllardan buyan, Şi Çınzı harabisi, Tangçau'dun kadimi şehir harabisini koğdaş, varislik kılış ve onundan muvaffak paydalanış hizmetini bütün küş bilen algı sürdü. Cemi 11.290.000 yuan meblağ silingan Şi Çınzı harabisini koğdaş körgezme kılış türünü umumi yüzlik emeliyleştirip harabilikning asli gevdesini remont kılış, yadroluk rayonuna koğdaş lapsi yasaş, ekskursiya, sayahat asma yolunu yatkuzuş katarlık bir katar tedbirle arkalık harabilikning ilmi sistemini koğdadı. Guçun ayalik muzeyinin başlığı Hıcaçi mundaq dedi. Zor miktardaki tahtı kayış, bulut nuskısı çürülgen gırbe kayış, mis kayış katarlık, binakarlık kuruluş materyalları kezi belindi. Sapal boyumlarını toluk pişiklimay pişiriş ve inçke pişiklangan dinkin pişiriş teknikisi otur tüzlenlik rayonundan Şincan'ı tarıkılıp gelgen, hem de işletilgen. Bula kol müner teknikisi, cümleden medeniyet, ıhtisat katarlık cahitlerdeki arlaşış, almaştırış, yuğurluşunu toluk düşündürüp beridu.
1: Stansımız haberi. 2026 yıllık EYPAV, Cungu Teklimakkanın Aylınış Xalqara Ralli Musabıqısı tünügün Ürümçi şehirde başlandı. Devlet işçi sırtıdan gelgen 66 otomobil motosiklet edirdi, 138 otomobil motosiklet, 300 nartuq mahir yolu çıkış mürasımı meydanına toluk tayarlık kılıp yığıldı. Ula Ürümçi'den yolu çıkıp, kumluk, çöllük, derya kini katarlık mürekkep yerlerden ödüp, o yetkünlük müsabıkıda mahartını namayen kılıdı. Şincan 1. Ağuz Polat Dömür Gruhi Çeklik Şirketi, motosiklet komandasının mahiri Abbas Cabbar mındak dedi. Kumluktaki müsabıkı bölükünün 60% artıçılıkımını cari kıldırdıgan bölük. Teklimakkanını aylınış xalqara ralli müsabıqısı qatnış üçün çoğunçında 3 aydın artıq məşq qıldım. Komandamızdan yaxşı nəticəyə erişişini ümid qılıman. Əmimiz tən qeyrət qılaylı. Lingunli sılıqlaşmayı ZM Abdumobil ətirdinin mahiri Fən Qavşiyan mındaq dedi. Nait oxşal bulduğum mən mayacallandım. Hər yeli ötküzülülğən Teklimakkanını aylınış xalqara ralli müsabıqısı da nait köp özgürüş buludu. Bu yıl mübtülle yen liniye təsis kılınıbdu. Bəkli xırıs qıtolğan dəb qaraymən. Müsabıqının oğuşluq buluşunu ümit qılmən. Bu növbətlik müsabıqının omumi müsabısı

0: Futqolu meyib, maçı uyun, öyge tosalğısız əslərlərini ornıtıp özgərtib, meyiblərgi yardan bir siyasıda elib gəlgən kolaylıqlarını əqiqi hiss qaldı. O mundaq dedi. Yaqınki yıllardan buyan meyiblər birləşmisi bizde kərkiti kolaysız kişilerge tokluq, çaqlıq, orunduq iyanı qıldı. Hazır sırtkı çıkışımız asası cahitin nait kolaylıq, nait yaxşı. Bu qitimki paaliyyatni Abdonum Rayonluq Xalq Hükümeti, Meyiblər Xizmeti Komiteti Katibat Başqarmisi, Qarmay Şəhərlik Xalq Hükümeti birlikdə məsul bolub ötküzgən. Qarmay Rayonluq Xalq Hükümeti ötküzüşün üstüge alğan. Şincan Meyiblər Paravallıq Fondi Cəmiyeti, Şincan Meyiblərgi Yardan Birş Cəmiyeti ötküzüş kəmkarlaşqan. Paaliyyatdə bir qoşulğan ın bütün rayon birləşib bərkətliniş şəkli qollanıldı. Şincandaki vilayet oblas şehirle baş temlik faaliyetini mas kademde kanat yaydırıp, doğru bir vasıtı körsetiş, doğru darılları ziyaret kılış katarlık şekillerde meyiplerini yöleş, meyiplerine yardım berişinin ictimai təsir küçünü kengaytti. Abdonum Rayonluq Meyipler Birleşmesi Partiya Grupusunun azası Muavun Kengiş Başlığı Çöncin mundaq dedi. Meyiblərinin turmuşunu kapalatlandırış xizmetini sicil puxta tutup, meyiblərgi yardan berişdiki türlük mülazimət tədbirlərini inciki tüzüb, meyiblərinin qanunluq hukuk mənbəyətini çin qalib, çin yesiyatımız bilən qoğdab, xalq turmuşu əməli işlerini çin qalbimiz, bütün gücümüz bilən yaxşı işləyimiz.
1: Stansımız qəbri. Cungu Neft Ximya Sanayeti Qoroyi, Guangmin namlıq sağlamlıq tez poizi 4-ci ayının 20-ci günü Aqsu vilayətində közgü aq düşkən bemarlarının salamətlikini əsləgə kəltürüş, əqsiz operasiyasını başlaqandım bu yan. 5-ci ayının 13-ci günü qədər 252 operasiyanı tamamlap, şucaydiki köz kisərlikigi qırıptar bolğan ər millət bemarlarga yoruqluq elib gəldi. Cungu Neft Ximiyası Guangmin namlıq sağlamlıq tez poizda Jongshan daşı Jongshan köz keserlikler merkezinin mutaxassisleri kollektifi her günü közüge aq düşkenlerinin körüş kubutu nesliki keltiriş operasiyasının 16'dan 18'e çıkıldı. En köp bolğandı bir günde 31'e yetti. Uşturpan Nahiya Yeni Avat Yezdiki Dehkan Tursun Kencinin 10 gözüge ak düşken bulup, ama bolaylı dep gelip, kündürlük durmuşu eğir təsirigi uçurgan idi. Operasiyadın kiyin onun salametliki naiti yakşı eslige geldi. Uğumundak dedi. Közüm görmü geldikten bu yerge gelip operasiya kıldırdım. Berip geliş yatak tamak hıracıdı. Tekşürüş operasiya kılışının bütün cariyanı haksız boldi. Közüm gördüğüm boldi. Bunun da en tayini kuşal boldum. Sağlamlık tiz poizi operasiyası, Aksu şehri Uşturpan nahiyası Katarlıq, 7 nahiya işki şehirini kapladı. Kesel körsüldüğün kişiler topi, otırı yaş, yaşanğın dehkan çarvışlarını asas kılgan bulup, bimarlarının yeşi 45 yaştın 83 yaşkıca, mutlak köp kısmı Çad, Yırak, Yezi kentle ve Töven Kırımlık aidle. Davalaş kollektifi köz keserliklerini tasqap tekşürüş, kilnikilik diagnoz koyuş, operasiya kılıp davalaş hem operasiyadın kiyinki salametlikini əsliye keltürüş boyuca baş kuruşuna kanat yaydırdı. Sağlamlıq tez poizi kesel kanısının sestralı başlıqı Jan Huitin mundaq dedi. Keserlerinin közdeki dağkini elivetken aşı dakiqi de ulanın köz aldı yorgandın kiyin çin kalbidin urgup çıkan təbessümüdün biz tartıqan bardıq cephalarımızdan ərzidiqallıqını yes kıldıq. Poyiz Aksu'da 3 ay turup, közüge aq düşken 1200'dün artıq bemarını bütün musabılıq əksiz operasiya kılıdı. Aksu vilayetlik 2-ci xalq doktorxanası operasiyadın kiyinki salametlikini əsliyi keltiriş ve bemarını yoklaş, başkuruş xizmetini üstüne gelip, 2 caydaki doktor sestralla zıç maslaştı. Aksu vilayetlik 2-ci xalq doktorxanası köz keserlikleri bölümünün sestrası Tenlina mındak dedi. Jongshan köz keserlikleri bölümünün sestralla başlıqıdın ilgar pərviş ideyasını ögendik. Operasiyamı nait muvaffaqiyyatlik bolup atıdı. Bemarlarının görüş kubutunun guvalıqtın eniq görüşke özgörüp, texmo yiraq jaylarını körgenlikini körüp, kalbimiz mu illiqli qıtoldi. Bu, men üçün bir xil ögünüş, şundaqla bir xil çeniqiş. Endi Abdonum rayonumuzdaki 16 şehirden avar aydın məlumat anlatımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 9'dan 23 Celsiya gradis uça. Altay dava uçuk bulup kiyin bulutlandı. Temperatura 5'den 19 Celsiya gradis uça. Çöçek dava uçuk, temperatura 9'dan 24 Celsiya gradis uça.

0: Mən vətənimni söyəmən. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm Proqramısı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımsılı. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm Proqramısını anlaşanlarına qarşı alımız. Mən riyasətçi Abdurəşit Qubur.
2: Mən riyasətçi Raziya Zırtəli.
1: Dostlar, bu qıtım proqramımızda mündaq məzmullarda ağıltış verimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla səhibimizdə Qumluq Kino Televiziya İcadiyyidinin münbət tüpürqi Orqu Tuğrısı'da sözləb verimiz.
1: Yüksülü batqan Şincan səhibimizdə Şincan Çoğun Cılğı Soylihtiri Stansı Yetküzüş Qoruluşunun təşürüb ötküzü velişinin ötkəllikini tonuşdurumuz.
2: Yorqın isim səhibimizdə işini İntayın əstaydılıq bilən becirdiğən elektr stansı qurğucusu Can Şaucu bilən tonuşumuz.
1: Proqramımız yana Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Şılıçtın avançlar terminalda maskadəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt ilgirki proqramlarını anlıqalı boludu.
2: Radio anlıqçıla Doyin əbdisini düşürüb başbəttin Guli Şo Şincan, yəni Gülinin Şincan hikayesi namıdaki Doyin numarını qoşu bilib, riyasetçilerimizin yumurluq mikroteatrlarından huzurlanıb, aktif küçge erişeləydi. Yəni Doyin subsidi söz qaldırıb, riyasetçilerimiz bilən həm türtkü bolsumu buludu.
0: Şincandaki yenilikler.
1: Yakında Atuş şehri Kattaylaq yesi Küyek kentide Naxsadas yanrap xalqının dastanı ortak makan gayri maddi medeniyet mirasları körkezmesi faaliyeti başlandı. Tiyanşan'ın canobi ve şimaldın gelgen gayri maddi medeniyet mirasları varisları bilen xalq senetkarları bir gergi cem bulup asasi katlamdaki ammığa bir meydan kalipki yakkan medeniyet ziyabit verdi. Zeynede, gayri maddi medeniyet mirasının 17 vekillik varısı növetlişip, Manas, Cangır, Gessar, Katarlık iposlarının cevhri ve dastanının bedi sehri küçünü toluk namayen kıldı. Bu kadim kıp haliyetini Avtonom rayonluk edebiyat sanatçılar birleşmesi oyuşturgan. 5 gün davamlışıdı. Oyun At şehri Aktu nahiyesindeki yez pazarlarda koyuludu.
2: Yakında Yılla Sadası Cungu'nun 20. əsr Dünya Mirasları foto sürat körgezmesi Beijing'de başlandı. Şincan Xalıq Tiyatr Xanısı, Şincan Koinlun Mihman Xanısı Otur Binası, Şincan Taşyo Şimali Mektəb Rayonu 1. Uqtuş Binası'dan ibarət 3 orundaki kilas kuruluş körgezmeyi tallanıp, bütün memleketke Şincan'ın 20. əsrdeki binakarlıq mirasları'nın özgüce sihri küçü ve medeniyet asası namayan kılındı.
1: Bu kıtımkı körgezme sürat ve sın arqılıq 100 yıllık kuruluş ispatını saklaş, medeni əslimlerini tarıqtış ve cellandırışını başlayımı kılgın. Jungo'nun 20. əsrdeki 1000 türlük 10 neçi 1000 binakarlıq mirası əsr işçidin 247 parç nadir əsr tallab çıkılıp, Kızıl əslime, tarixi ispat, Jungo garip, Yoğurumsi, kesb iznası, bilim yurtu obrası, yurt makan kuruluşudun ibarat altı çoğun bülek tesis kılıngan. Fotosuret sanatı vasıt kılınıp, memleketimizden 20. əsrdeki binakarlıq miraslarının tarixi kımmeti, bedi kımmeti ve devir kımmeti merkezlik namayan kılıngan.
2: Bu kıtım, körgezmeke tallangan Şincan'daki üç caydaki kuruluşka şehir terakiyatı ve devir kuruluşu iptiharı mücessemlengen. Şincan Xalıq Tiyatr Xanısı 1956 yılı kurulgan. İlgiri, Jungo'daki en güzel tiyatr xana dep atalgan. Onunla peşkadan binakarlar, sanatkarlar ve xalıq sanatkarlarının kollektif akıl parazitı mücessemlengen. 2013 yılı memleket boyunca noktalı qoğduldugan medeniyet yadgarlıq orna qatarıqı kırgızılgen. 2018 yılı 3. Türkümdeki Jungo'nun 20. əsrdeki binakarlıq miraslarını tonuşturuş mündarecisige kırgızılgen. 2021 yılı Jungo'nun 20. əsrdeki kızıl binakarlıq kilas əsri qatarıqı kırgızılgen. 2019 yılı 4-ci aydın 2021 yılı 2-ci aygıca Şinjan Xalq Tiyatrxanası mədəniyyət yadkarlıqlarını remont qılış quruluşu turi yolğa qoyuldu. Remont qılınğan və jallandırılğandan keyinki Şinjan Xalq Tiyatrxanası qaytadan hayati küçük tolup hər sahə zatları yaxşı gördüğən mədəniyyət sənət sarayı və tarixi özgürüş şəhər tərəqqiyatına guvah buluduğan tirik muzeyğa aylandı. 2024-cü ili bu tür 2014-cü ildən 2024-cü ilgacha Jongo'nun 20-ci əsrdəki binakarlıq mirasları yıllık dokulatının tipik misalı qatarğa kirgizildi.
1: Şinjan Koylun Mihmanxanasının otur binası 1959-cı il salınğan. Ürüm şəhərdəki eyni çağdaki ən igiz imarət. Şundaqla Şinjandaki tunji igiz qavatlı bina. Binanın igizligi 8 qavat bolğaşqa kişilər onu yıqımlıq qılıb 8 qavat dep atğan. 2024-cü ili 9-cı türkümdeki Jongo'nun 20-ci əsrdeki binakarlıq miraslarını tonuşturuş tizimliki kirgizilgen. 1985-ci il salınğan şimali yandaş bina bilen 2009-cı il salınğan janobi yandaş bina Şinjan Köylün Mihmanxanasının otur binasının asasi gavdilik ornını gavdilendirip, birlikte mükemmel Mihmanxanı binasını şekillendirgen. 60 neç yıldın buyan, Şinjan Koylun Mihmanxanası baştınahır dəvir bilen tən ilgirlip, azırgıca Abdunum rayonunun mühim yığın ve çoğun-çoğun siyasi pahaliyetlerinin merkezi bolıp gelmekte.
2: Şinjan daşı Şimali Mektep rayonunun birinci okutuş binası 1954-cü ili seylenğen. 2023-cü ili 7-ci türkümdeki Jongo'nun 20-ci əsirdeki binakarlıq miraslarını tonuşturuş mündaricisi kırgızılgen.
1: İgilinizce bu kıtımkı körgezme Beijing şehirlik Pilallaş körgezme hanısı da 6. ayının 30. günü güce körgezme kılını digen. Keyin yine memleketin nurgun caylarda seyyarı körgezme kılınıp 20. əsirdeki binakarlıq miraslarını qoğdaş, varıslı kılış ve callandırışını davamlıq ilgir sürüp Şinjandaki kon imaratlarının hikayesini teximi köp kişigi bildirildigen.
3: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğun basarğı yıqın, öyünün egizliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bülüp 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rastisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisitte köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şutin Apitalının 6-0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
5: Saat 8:20 Sulu Şutin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
6: Saat 9:20 Sulu Şutin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan xabarda bolalaysız.
5: Saat 11:00 Sulu Şutin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki ijadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
6: Saat 13:20 Sulu Şutin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki pul tejeş hemrayıñız. Juğlamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pul tijaysız hem hatırcan bulsız.
5: Saat 14:00 Sulu Şutin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız.

0: işleten Soda Şehircisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti alaylayısız.
1: Saat 16'da Solution App Detail'ın 6.0 Plus nusufsi yeninizdeki ilgilik tikleş emrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Solution App Detail'i yerden berdi.
0: Saat 17.20'da Solution App Detail'ın 6.0 Plus nusufsi yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
2: Saat 19.20'da Solution App Detail'ın 6.0 Plus nusufsi yeninizdeki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimliki var.
3: Saat 20.20'da Solution Ting Aptitalının 6.0 Plus nusxisi yeniğinizdeki ügünü şemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
4: Saat 22.20'da Solution Aptitalının 6.0 Plus nusxisi yeniğinizdeki tenerke temrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup əkişip çeniksiz.
5: Solution Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.

0: 26 yılı bahar bayram mezgelinde Orkuda süret gelingan, korukçı kumluk tükötürülgen Boran namlıq kinoğu bolgan kızgıllık tiz açtı. Karmay teşebbüskarlık bilen atakağı ötüp, kino televiziye ekim miktarının medeniyet, sayat ekim miktarına aylınışıgı tütkü boldı. Bu kino kuyulgan mezgilde Orku rayını kino beliti ökötki arkılık, dünya mogiçini əksiz sayat kılış etibar paliyetin yolu koydu. Hem paliyetini bu yıl 5. ayının 1. günü gücü uzattı.
1: Bunundan başka, Karamay şehri her kaysi çoğun mənzeri noktalarına karıta, ekim mıhtarını yetekleş boyunca hem türtkü buluşunu yolu koydu. Medeniyet, sayahat tarmakları, yürüşleştirip tarqatkan neçi milyon yuallik istimal belti, belik tutuş, gayri maddi medeniyet mirasları panus seylis qatarlıq sayahat kesp altının taraqiyatıga yenimu türtkü buldu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni faqız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışık. Hey, dikkat kıl. Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda para anlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işinimi bulmaydı, kömeydü de kaydı kılıp otomobil haydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

0: yükselirken şincan.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu seyfimizde Şinjan Çoğunçılığı Su Elektr Stansiyasının yetkizüş kuruluşunun təşrif ötküzülüşünün ötkenlikini tanıştırırız.
2: Yakında Şinjan Çoğunçılığı Su Elektr Stansiyasının 220 kilovoltluk yetkizüş kuruluşu liniya boyunca təşrif ötküzülüşünün oğuşluk ötüp, elektr stansiyasının devamlı torlaştırıp tok tarqıtışığa puxta asas saldı.
1: Bu kuruluş Şinjan Çoğunçılığı Su İnşaatı Tügünü Törü'nün mühim tərkvi kısmı. Elektr stansiyasının elektr energiyasını sırtkı işençlik yetküzüştün ibarat aşkışlık vazifesini üstüge algan. Bu kuruluş 2025 yıl 6. ayda resmi başlangan bulup, liniye boyunca cemi 549 tömür munar yasalgan. Umumi uzunluğu tahminen 197 kilometr bulup, Şinjan Çoğunçılığı Su Elektr Stansiyasının başlanıp, Ahırda Aksu 750 kilovoltluk transformator stansiyası tutaştırılıp, elektr stansiyasının elektr energiyasını sırtkı yetküzüştüki boğuz liniye dep atalgan.
2: Bu yıl 4. ayının 20. günü kuruluş öz kararlıda liniye boyunca tutaştırılgandan buyan tekşürüp ötküzüveliş hizmeti tez sürette küçeş baskıçıga kirdi. Tekşürüp Ötküzüveli süreti ve kuruluş süpitini bir tutaş pilallap, ilgiri sürüş üçün bir kança tekşürüp, ötküzüveliş korpusu bölüklerge bölüp meşgulat kaldı. Tekşürüp, ötküzüveliş ceryanıda tür kollektibi adamsız uçku teknikisini kent gülemde kullanıp, liniya yayı, tüvrük munari, yerge ulaş kurulması ve koşumca əslihalani umum yüzlük inçik tekşürdü. Yine adamsız uçku toplagan nakh meydan sallık malumatıdan paydalanıp liniyanın 3 ölçemlik rakamlık modelini muvaffakiyetli

0: Yarkın isim.
1: Hürmetli radyo ağlıqçılı, bu sayfımızda işini intayın əstaydılıq bilen becerdiğin elektr istansı kurguçısı Can Şovcu bilen tanışımız.
2: Tianşan'ın işgirisi de Jongo Tömür Yol 14. İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi kuruluşunu üstüge alğan Kumul Tartma Su Elektr İstansısının su başlaş sistemisi kuruluşu ciddi ilip berilmaqda. Kuruluş bölümünün başlığı Can Şovcu Polat Çıvıqlıq Tor Cazısı aldıda zonzuyup oldurup, yögelme metr bilen sallıq məlumatlarını əstaydıl ölçedi.
1: 30 yaşlıq Can Şovcu bu turnun teknik tayancısı. Bir yıl ilgiri o Şendong'dan Şincan'a gelip, bütün vücudu bilen kuruluşu kirişip getdi.
2: Kuruluş meydanında Can Şovcu həmişe koluda bir yögelme metrini tutup, Polat Çıvıqnın bağlaş tügünü, Arlıqının çoğun kiçikligige qarata kuruluş çertyoji ve ölçümü boyunca qayt-qayt tekşürüp bir-birlep toğırlaydı. Bir millimetr iğiş bolsumu dərhal toxtıp tüzdüdü.
1: Can Şovcu sallıq məlumatlarını seleştirgandımı, kuruluş kılgandımı nahayt əstaydil. Can Şovcu'nun hizmet sonkısı da köp varaqlanğan bir xatır dəptər bar bulup, dəptərge törlük kuruluş sallıq məlumatları, kuruluş ceryanıdı yoluqqan qiyin noxtılar, şundaqla ilham ve yaxşılaş pikirleri toluq xatırlengen. Bunların həmisi onun kuruluşdaki qiyin məsillərini əl qılışıqı yardan beridu.
2: Bu tür ilgiri Qeziş yüzüdeki taş katlımı yeriklerdeki su sınış kıyım buluş meselesi duç gelgen bulup, kuruluş süretige bivasit təsir körsetgen. Bu meselini tezden hal kılış üçün şu mezgilde Can Şovcu materyal dövüsüge baş çökürüp, dövlet işçi sırtıdaki oxşaş geologiyalik şaraitdeki nurgun kuruluş misallarını körüp çıxdı. Yana nəx meydanda közütilgen türlük sallıq məlumatlarını rətləb, toplam kılıp, Dolkunsman xerita hasıl kılıp, kayt-kayt seliştirip, çoğunkur tahlil kılıp, ahırda tındırıp tosuş, evrişim, trak koyup, koğdaş birleştirilgen birikme hal kılış lahiyasını tipip çıxdı.
1: Lahiye tüzüp çıxıldı. Kollangılı bulandı. Can Şovcu toluq tayarlı kıldı. Lahiye dəlilləş yığını da o təfsili əmili küzdüş sallıq məlumatdı. Eniq bulgan 3 ölçəmlik təqlidi kartonu tayinib, Lahiyanın məşğulat tərtibi, yoşurun xəvf qətəri və taqabıl turuş tədbirlərini bir-birləb çüyəndirdi. Axırda, lahiya dəlilləşdən 10 işliq ötüb, işqi geriştirildi.
2: Qaratmılıq tüzəş arqılıq, qeziş yüzüdeki taş qatlımı yeriklərdeki su sınış məslisi ünümlük kontrol qılındı. Töşk içinin iğişi layiha ölçümü dairisi də qatlıq kontrol qılındı. Bu kuruluş süptige kapalatlı kılıplı qanmay, keyinki kuruluş üçün kımmetlik vaqtını kolga keltürüp, kuruluş süretige təsir yetküzmeslike kapalatlı kılındı.
1: Can Şovcu mundaq dedi. Nemiş kılsaq əstaydıl bolmaslıqtın korkumən. Əstaydıl bolsaqla kılgıl bolmaydıgan iş yok.

Hürmetli radyo ağlıqçılı, hem de avtonom rayonumuzda 16 şehrinin avaraydı məlumatı aldımız. Ürümçide hava uçuk bulup kin bulutundu, temperatura 7'den 20 Celsius gradus kuşa. Altayda hava bulutuk bulup kin içilidu, temperatura 5'den 16 Celsius gradus kuşa. Çöçekte hava uçuk temperatura 6'den 23 Celsius gradus kuşa. Qulcuda hava uçuk bulup kin bulutundu, temperatura 10'den 27 Celsius gradus kuşa. Bortalada hava uçuk temperatura 9'dan 23 Celsius gradus kuşa. Qarmayda hava uçuk temperatura 12'dan 25 Celsius gradus kuşa. Kütünde hava uçuk temperatura 10'dan 24 Celsius gradus kuşa. Şihanzıda hava uçuk temperatura 10'dan 25 Celsius gradus kuşa. Sancıda hava uçuk temperatura 8'dan 24 Celsius gradus kuşa. Qumulda hava uçuk temperatura 7'dan 25 Celsius gradus kuşa. Turpanda hava bulutluk temperatura 18'den 31 Celsius gradus kuşa. Korlu'da hava bulutluk temperatura 13'den 28 Celsius gradus kuşa. Aksu'da hava bulutluk temperatura 15'den 30 Celsius gradus kuşa. Atuş'da hava bulutluk temperatura 16'den 30 Celsius gradus kuşa. Qashqada hava uçuk bulup kin bulutlundu temperatura 17'den 31 Celsius gradus kuşa. Xotende hava bulutunup ken azraq yağmur yağdı. Temperatura 18'den 31 Celsius gradus kuşa. Ürümçide hava uçuk bulup ken bulutlundu. Temperatura 7'den 20 Celsius gradus kuşa. Hürmetlik radyo anlıqçılı. Şinjan radyo televiziya stansının Vatan Minin Ailem programısı boyunca anlıqış bəduq. Yaqtırıp anlıqınınla rahmet. Slojitin abunçlar terminalımızını çürsənlər, texim köp məzmullardın xəbərdar bol alaysılar.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tıpıraq programısını anlayışınlan karşılamız, mən Riyasatçı Hamida Qayyum. Dostlar, bu qitimki programımızda tövendeki məzmullada anlayış birimiz. Gülünü vatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde, Abdunum rayonumuzdan yezi kent sayahidi de çökmü şekildeki yeni mənzirə barlıq geldi. Turpan şehrida 57.800 mo uçukçılıkta terilgan tavuz türkümlep bazarğı silindi diye mezmullani diktin ağız sunumuz. Kaltıs 5 mahirleri sahibimizde Korlu şehrideki bir toxu firmisi de tötlü adam 70.000 toxuni başkuralaydıgan boldi. Kumun ahiyasadaki Hünervan Nurmehmet Abdüqadir kiçik oyuş piçkı bilen bəxt yolunu oyup çıxdi diye mezmullani diktin ağız sunumuz. Yezigliki yeza dekallarga alaqadar uçurlar sahibimizde, Kumul Dölet Yezigli Pantechniki Bağcı rayonunun yukarı yağ kislatalıq xasın östürüş, pişiklaş türü resmi başlandı qatarlıq uçurlarını anladımız. Hürmetlik radyo anlıqıcıla, əmdi deyiqtınla programımızdan təpsili məzmullarıdı bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqu, Sılu Şitin abonacılar terminalı da masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qaytırıp anlıqılı boludu.
1: Güllünü vatkan Yezik hentlagi nazar.

Radyon loji dostlar. Abdonom rayonimizning Yezakent sayohati dalada qo'nib yulduzlik osmonga nazar selish, o'tin terib tamoq etish, Yezakent xos bozorini aylanish qatorliq cho'kma shaklda his qilish orqali sayohatchilarning safarini beytmoqda. Mikro dam ilish, atrap sayahitining yangi modiga aylanishiga ergishib, sahra ekologiyasi, davlada qunup sağlamlıq boyunca kütünüş, sahra tatqiqat xarakterlik ögünüş, gayri maddi madaniyat miraslarını yesqilish qatarlıq yangi mənzi.

Radio anlıqcı dostlar, güllün vatkan yezi kentlerge nazar sahibimiz ne davamlaştırı vatımız. Hazır, Turpan şehredeki 75.800 mo uçukçılıqta terilgan baldır pişar tavuz pişiş mezgilge kirip, Türkümlap bazarğı selinişinin yukur pəllisini kütü aldı. Yakında, Edikot rayonu Astana, Yeza, Avat kentideki qoğun tavuz teriş bazısı da tutaş ketken tavuzlıqla yeşillikı pürkengen idi. Pilekler arasında tekşi özgen, sızıqçıları enik bolgan, uçukçılıkta terilgan tavuzla bu yerge hüsün koşup durattı. Dekan aileleri üzüş, toşuş, orap kaçılaş bilen aldıraş bolup, her bir kişinin çekirde mol husul şatlığı cilvelenip durattı. Terikçılık ailesi Go Chun Chung külüp durup mıdak dedi. Bu yıl 150 mo yerge baldır pişar tavuz terirdim. Növette umum yüzlük üzüş mezgeligi kirdi. Bu bir neç günde her kilogramının setiveliş bahası 2 yuan 8 mo. Mobisi husulunun tahminen 3,5 tonluğu yetip paydası naidi körnerlik boludağalıqı mölcerlendi. Yakın kıyılardan boyan Astana yezisi şaraitki karap iş görüp, koş küçük əgmi parnik terikçilik endisini kengaytip, uçukçılıkta terladığan tavuzlarını muddattın burun bazarğı saldı. Osul ilinğan tavuzunun meyve etinin kant tərkibi yeterlik, çürük hem tatlıq bulup, bazarının etrap kalışıgı erişti. Xanandın kelgen sodigar, Hı Şi Çao, ağzı-ağzıgı tegmeyi mahtap mundaq dedi. Avat kentinin tavuzlarının təmi tatlıq, danısı ölçemlik, biz asaslıqı kumul, ürümçi, köytüm qatarlıq caylarğı satımız.

0: Diye Shinxian Toho firmasi ananavi baxmachilikdan aqliy iqtidorlik baxmachilikka o'zgartirdi. Navbatda Toho firmasining egilgan yer ko'lami 13 mo bo'lib, chujibiqish uyi va tovar toho biqish uyiga ayrildi. Har bir qavatdagi toho biqish uyiga yamg'ashakni avtomatik taqsimlab yetkazish, qig'ni avtomatik tozalash, tuxumni avtomatik yig'ish qatorliq ko'p xil aqliy iqtidorlik muhit kontrol qilish sistemasi saqlangan bo'lib, toho biqish uyining temperaturasi yil bo'yi 23 selsiya gradus atrofida turaqlashib, bu tuxum toholarining o'sib yetilishiga yaxshi sharoit hozirlab berdi. Gojinsha mundaq dedi. Ananvi baxmachilikda 40 ming toxuga az deganda 7-8 xizmatchi ketadi. Hozir 70 ming toxuni beqish uchun faqat 4 xizmatchi ketadi. Yon telefon orqali yiroqdan boshqarib kontrol qilgili, temperaturani avtomatik kontrol qilgili, avtomatik dezinfeksiya qilgili, bir kunubka bilan yem bergili bo'ladi. Aqli iqtidorlashgan uskunalarning umumlashishi tuxum toholarini texima yaxshi beqib qolmay, yana ishchilarning xizmatini texima yenikladdi. Charbaq yezisi Tövan Qoşbaq kentining aholisi Zorgul Toxti toho fermasida ishlaydi. U mundaq dedi. Men asosliqi toho tutish, tuxum yig'ish, toho beqish uyini tozalashga mas'ul. Har kuni 2,5 soat ishlayman. Oylik kirimim 2000 yuan. Men buningdan nihoyat rozi. Aqliy iqtidorlashgan baxmichilik sistemasining kirgizilishi setish andisini o'zgartib, odam ishlatish tannarxini tovallatib, mahsulot miqdorini o'stirib, setish miqdorini oshirdi. Shuning bilan birga Gojinsha yana tordan setish yo'llarini kengaytirishni sinab beqib, 70-chi yillarda tug'ilgan Godajiya degan hisobot nomerini ochdi. O mundaq dedi. Hisobot ko'rsatish boshlanib bir oy bo'lmayla, bevosita ko'rsatish uyida bir maydonda birli vaqtda eng ko'p bo'lganda 100 odam qaytim to'rga chiqdi. Ko'rilish miqdori eng ko'p bo'lganda 30 ming odam qaytimga yetdi. To'rdagi yakka zakaz talonida eng ko'p bo'lganda 900 tuxum setildi. Navbatda toho fermasi qo'ni xeridorlar oldin zakaz qilish va to'rda bevosita ko'rsatib setishni asos qilib, atrofdagi ekologiya bog'chilari bilan uzoq muddatli mol bilan ta'minlash hamkorligi o'rnatdi. Yana to'r sirtida his qilish faoliyatini yo'lga qo'yib, ota-onalar va bolalarni kelib tuxum yig'ib, turmushni his qilib beqishga jalb qildi. Gojinsha mundaq dedi. Bu yil 8-chi oyda men tovar toho beqish uyini kengaytirib qurishni planladim. Kengaytirib qurish tamomlangandan keyin beqilayotgan umumiy toho soni 140 mingga yetadi. Shuning bilan birga setish xodimlarini qabul qilib, asosiy maosh, setish prosenti, to'liq ishga chiqqanlarni mukofotlash birlashtirilgan ish haqqi mexanizmini tuzib, bir tutash tarbiyalab, bir tutash boshqurib, ham kasbiy setish kollektivini tashkillab qurib, bozorni yanada kengaytirish uchun kuchlik harakatlantirguchi kuch qo'shimiz.
1: Yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy teximi yaxşi. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarıq yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolgan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolganda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliştirganda mekmahana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təpsilatini 0991 25 tane 5 telefon qilib sürüştürün. Şinjan Yipek yolu çoğbasar öyücay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusxısı torgu çıxırıldı.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının haber sayıp sıkan aytıldı.
2: 18 kıl kanalda kızıq nuk tuşturla nopozluq çöndürülüdü.
3: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü tuşturulüdü.
2: Sağlamlıq görsətmesi gümani qaraşdırınız tügütüdü.
3: İşki orunlaştırış mulazımtı da suallağa cevap verilüdü.
2: Tən tərbiyə musabıqları ızlap haber kılınıdı.
3: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlı görəliyisiz.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının əm türkülük sınımı məzmuları sarxıl.
3: Mukapatlıq çək tartışıp bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsınız ba.
4: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.

0: Solar Shedding App detali 6.0 pilot nusqasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratqı torga çıkarıldı.
1: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandıra alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
0: AI akıl taratqı oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
2: Solar Shedding App detali 6.0 pilot nusqası da halıgan çıtallap endisiz mal setvalı alaysız.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Solar Shedding App detali 6.0 pilot nusqası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarıdan Solar Shedding App detalini çürüp, sarkıl mezmullardan huzurunu.
4: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Kaltıs 5 mahirleri sahibimizni davamlaştırıvatımız. Tövende, Gümü Nahya Gümü Bazırı, Sit Erik kentinin ahalisi Nur Mehmet Abdiqadır'nın oymacılık hünri toğırsı da sözləp berimiz. Səhərdeki Quyash Nuri, Gümü Nahyasının Gümü Bazırı, Sit Erik kentindeki bir hoylığı düşüp durattı. 37 yaşlıq Nur Mehmet köngül koyup oyuş piçkini tutup, yağış tahtayga inçki nakış oyu atattı. Oyuş piçkini ustalık bilen oynadışı arkalık bir canlıq nakış bir dili barlıq geldi. Piçak bilen oyulgan şu dakiqide, nepis hüner sanat buyumları barlıq kelipli kalmay, teximi muhimi onunga ve yurttaşlarga tave baxtlik turmuş namayan kalındı. Nur Mehmet kiçikiden tartıpla hüner sanat buyumlarını oyuşka bek kızıqatdi. Bu hünerini sistemilik ilgileş üçün o ürümçeki berip ustaz tutup hüner ügendi. Uzak vakit qeydirgenip tatqiq qilish arqılıq puxta asasi maharet yetildirdi. Ögünüşini tamamlap yurtdığa qaytqandan keyin o işki qolığı tayinip 5 yolu etişka irada bağladı. 2021 yılı kent ahaliler komitetinin zor küş bilen kollişi arkasında o muvaffakiyetlik halda 100 min yuan tüven ösümlük karız iltimas kıldı. Hem de özü bir kısım meblağını toplap cemi 300 min yuan meblağ silip nahiye pazarıda 300 kvadrat metrelik ticaret meydanını icarege elip oymacılık maşinesi, solyal sömürüş maşinesi, gırvek uğraş maşinesi katarlık bir yürüyüş kesbi üskünlerini setivelip, Gumunahya Nepis Hüner Sanat Buyumları oymacılık merkezini kurup, pilalaş, oymacılık, solyalını sömürüş, gırvek uğraş bir gövdeleşken yağaç tahta abdomatik kesbini yolu koydu. Kölemni yanımı kengaytip, önümünü östürüş üçün bu yıl 3. ayda o yana 80 min yuan meblağı selip, bütünlay yeni bir nakış oyuş maşinesini kırgızıp, işlep çıkırış ıhtıdarını sıcıl östürüp, kesip dairesini kengaytdi. Bu küçük yine nakış oyuş merkezi onun arzusunu kandırıplı kalmay, yana etraptaki ammının 5 ötünge aylandı. Hazır, bu merkez şu caydaki 7 kent ahalısını mukim işki orulışkı celip kıldı. Ulanın oturucu aylık şaki 3 min yuan bolup, ulanın aylı turmuşunu puhta kapaletki iki kıldı. İşlemci bu sara abla külüp durup mındak dedi. Bu yerde işlep naydı yakşı iş boldı. Mukim kırımge erişipli kalmay, men yana oymacılık hünürünü öginim aldım. Nur Mehmet'nin puhta tırışcan buluş isteyli ve ölçemlik başkuruşuğa tayinip, eğlik tikleş yolu manganzırı kengiyip, bulturu 100 min yuandın köprak sapkırım kıldı. O ilgirki öner ügetken, öner ügengen yaştın bugünkü kündeki eğlik tikleş başlamcısıga aylanıp, asası katlamdaki ammının emgekcan işki kuluğa tayinip, güzel turmuş yaratıştak köreş ruhini canlık ızahladı. Nur Mehmet mundaq dedi. Oymacılıkta hüner vallagi xas oy pikir bolishi kerek. Her bir eserni köngül koyup puhtalaşqa toğru keledi. Men bu ananvi hünerge yaxşı varislik qilib, teximi köp kişilerge oymacılıkning jalbkarligini his qildirish bilan birga, teximi köp

yurttaşlarını birlikte işe oralışıp, kırımını aşırışı yedekləb, işki kolumuzga tayinip, teximi yaxşı turmuş kətirşini, yaxşı turmuş yarı dişini ümit kılımən.

Tarım Kumluq Taşoli Ekologiya İhatı Ormanı Kuruluşu tamamlanğandan buyan, yakında tunjiq itim kən kölemde toluqlap köçet tikildi. Qurğaqçılıqqa çıdamlıq 500 min tüp köçet Kumluqta yıldız tartıp, 1 milyon 650 min kvadrat metre ot çöp katakçısı arqılıq kum tızgillinip, dünyadaki köşm kumluqını kesip ötüdigan ən uzun derecelik bu taşolga yana hayati küç koşuldu.

Bu yıl Tunca Türküm'deki 250 man çortan belik belicini yakında Ulungür Köle'ye koyup berildi. Burul Tokay Nahiyası bu yıl köpeytip koyup yeriş kizmetini faal kanat yaydırıp, vakit bölükü boyunca türgü ayırıp Ulungür Köle'ye çortan belik, Baykal Yalo belikı, Solo belikı, Derya Okun belikı belicini katarlık 6 milyon tal belican koyup berip, Köl rayonunun su ekologiya muhitini sıcıl yakşılaşını pilalladı.

Hürmetli radyo dinleyiciler, şimdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayından məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuk, bazı da bulutluk boludu. Temperatura 7'den 20 Celsius gradus kıca. Altay'da hava bulutluk bulup keyin içildi. Temperatura 6'den 16 Celsius gradus kıca. Çöcekte hava uçuk.

Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde davalaşka alakadar haber dikkatinlerde bulundu. Yakında Devlet Sahiye Sağlamlık Komiteti, Devlet Pen Teknika Muhim Məksusturunun tür tizimlikini ilan kıldı. Abdonum Rayonluk Halk Doktor